8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz'de Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar, Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilis ve Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısında akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Güney Ege'de fırtına, Marmara Denizi, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Önemli haberler.
1: Sayın dinleyiciler, En Sosyal hesabından Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için mesaj yayımlayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun ifadelerine yer verdi. İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. Almanya'da Bakanlar Kurulu, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlık tüketimini teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2 milyar 860 milyon euroluk ödeme yaptı. Ve spor. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Finlandiya ekibi Küps Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Tammelan Stadı'nda Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara görev alacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Bordo Maviller, Süper Lig'de Thomas Reis döneminde 4-0'lık Galatasaray ve 3-0'lık Samsunspor galibiyetlerinin ardından Küps Kuopio maçını da kazanarak üst üste 3. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerleri şöyle olacak. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 10 derece, Atina hafif sağanak yağışlı 14, Belgrad parçalı bulutlu 7, Berlin parçalı bulutlu 10 derece. Helsinki parçalı bulutlu 3, Kiev hafif sağanak yağışlı 10, Kopenhag ve Londra parçalı bulutlu 8 derece. Madrid parçalı bulutlu 14, Moskova hafif sağanak yağışlı 7, Paris hafif yağmurlu 9, Priştine parçalı bulutlu 5 derece. Roma parçalı bulutlu 11, Saraybosna parçalı bulutlu 2, Sofya hafif sağanak yağışlı 6, Tiran parçalı bulutlu 8, Varşova parçalı bulutlu 5, Viyana hafif yağmurlu 7, Zürih parçalı bulutlu 8 derece. Roma parçalı bulutlu

3. Kuveyt az bulutlu ve açık 27. Mekke az bulutlu ve açık 26. Medine ve Riyad az bulutlu ve açık 25. Şam parçalı bulutlu 17. Tahran parçalı bulutlu 16. Taşkent parçalı bulutlu 15. Tiflis parçalı bulutlu 14. Ve Tokyo parçalı bulutlu 18 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir hafif yağmurlu 16, Kahire parçalı bulutlu 21, Melbourne parçalı bulutlu 9, Montreal hafif sağanak yağışlı 6, New York parçalı bulutlu 17, Sydney parçalı bulutlu 13, Washington parçalı bulutlu 19 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlerden Çadırlunga hafif sağanak yağışlı 10, Frankfurt parçalı bulutlu 8, Gümülcine hafif sağanak yağışlı 12, Kırcıali parçalı bulutlu 9, Köln parçalı bulutlu 8, Komrat hafif sağanak yağışlı 10, Kösence hafif sağanak yağışlı 11, Münih parçalı bulutlu 8, Podgorica hafif sağanak yağışlı 10, Selanik hafif sağanak yağışlı 11 derece. Şumlu hafif sağanak yağışlı 9, Taraklı hafif sağanak yağışlı 10, Valkaneş parçalı bulutlu 10, Zenitsa parçalı bulutlu 4, Gazmağsa gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Girne kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 16 ve Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 15 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programına hoş geldiniz. Bugün sözcüklerin büyüsüyle bizi insan ruhunun derinliklerine götüren bir kalemin izini süreceğiz. Hayatın küçük ayrıntılarında saklı büyük anlamları yakalayan, satırlarında umutla hüzün arasındaki ince çizgiyi işleyen bir öykücüye kulak vereceğiz. Edebiyat kimi zaman bize aynadır, kimi zaman yol. İşte bu yolculukta bugün bizim rehberimiz Merve Fatma Azdural olacak. Hikayeye geçmeden önce yazarın hayatı ve sanatı üzerine sizlere bilgiler aktaralım. Merve Fatma Azdural, edebiyata gönül vermiş genç kuşak yazarlarımızdan biridir. Onun kaleminde hayat, sıradan günlerin içindeki sıra dışı duygularla yeniden doğar. Anlatılarında insanın iç dünyası, umutları, kırgınlıkları ve hayallerine uzanan yollar kendine özgü bir dille işlenir. Az sayıda sözcükle derin duygular uyandırabilmesi, onun öykücülüğündeki en dikkat çekici özelliklerinden biridir. İnsan ruhunun karmaşıklığını yalın ama etkileyici bir üslupla ifade eden Azdural, çağdaş Türk öykücülüğünde farklı bir soluk olarak öne çıkmaktadır. Bugün sizlere seslendireceğimiz öyküsü, adını taşıdığı gibi aslında hepimizin üzerine düştüğü bir kavram merkezine alıyor: hayat. Hayatın inişleriyle, çıkışlarıyla, vazgeçişleri ve yeniden başlama cesaretiyle örülmüş bu öykü. Belki de bizlere kendi yaşamımıza farklı bir gözle bakma fırsatı sunacak. Şimdi sizleri Merve Fatma Azdural'ın kaleminden çıkan, içimize dokunan bir yolculuğa davet ediyoruz. Hazırsanız hayat başlıyor. Öyküyü sizler için Mehtap İnan seslendiriyor.
1: Merve Fatma Azdural'ın Hayat adlı öyküsü. Hayat. Büyük bir heyecanla uyandı. Bugün onun doğum günüydü. Ne tuhaf diye düşündü kendi kendine. İnsan 80'ine ayak basacak da olsa doğum gününde hala bir çocuk gibi sevinebiliyordu. Bu sene öncekilerden daha özel bir kutlama tertip etmeyi önermişti torunları. O da mahcubiyetle karışık bir memnuniyet duygusuyla kabul etmişti bu fikri. Davetliler özenle seçilmişti. Evin salonu büyük anneler için anlam taşıyan detaylarla ince ince süslenmişti. Kutlama saati geldiğinde yardımcısının desteğiyle tekerlekli sandalyesinde salona girdi Hayat Hanım. Salon oldukça kalabalıktı. Çağrılan herkes gelmişti. İki yandan örülmüş saçlarıyla en sevdiği beyaz elbisesini giymiş olan minik Hayat, köşeden ona gülümsüyor, kocaman açtığı gözleriyle bir yandan da doğum günü pastasına bakıyordu. Hemen yanında minik Hayat'a göz kulak olmaya çalışan 17'sindeki genç kızı fark etti Hayat Hanım. Hayranlıkla, "Nasıl da çabuk büyüyüverdin," dedi. Genç kız, Hayat, ona bakıp gülümsedi. Kızardı yanakları. Salonda üzerinde cübbesiyle arkası dönük duran, kim diye merak ederken mezuniyet töreninden dönen Hayat'la göz göze geldi. "Tebrik ederim, ne gurur verici," diye iyi dileklerini iletti. Neşe saçan gözlerle teşekkür etti ona taze doktor Hayat. Yüzünde yorgun bir ifadeyle ona gülümseyerek bakan nöbetten dönen Hayat olmalıydı. "İşlerinin yoğunluğuna rağmen beni kırmadın, teşekkür ederim," diye seslendi yorgun Hayat'a. Yorgun Hayat onu duymadı bile. Bembeyaz gelinliğiyle koltuğun kenarına ilişmiş ayakkabısının altına arkadaşlarının isimlerini yazan güzeller güzeli Hayat'a kaydı gözleri. "Peri kızı gibi olmuşsun. Aman mücellayı yazmayı ihmal etme, pek bozulur," dedi kıkırdayarak. Mutluluklar diledi peşi sıra. Onun hemen yanında elinde biberonla oturan, oldukça uykusuz görünen biri vardı. "Ah canım benim, yine zor uyudu anlaşılan. Sen de hoş geldin," dedi Hayat Hanım. Anne Hayat başıyla onayladı onu. O sırada ağlamaktan gözleri şişmiş biri girdi salona. "Burada ne işin var?" der gibi etrafına bakınıyordu. Hayat Hanım kucağını açmış. "Gel canım gel. Onların yerini tutamam ama sarıl bana. Seni de davet etmek istedim. Acılar paylaştıkça azalacak göreceksin," diyordu anne ve babasını henüz kaybetmiş olan bu genç kadına. Yaslı Hayat sıkıca sarıldı gözleri nemlenen Hayat Hanım'a. Omzunu ıslattı gözyaşlarıyla. Salonda daha kimler yoktu ki? Kocası tarafından aldatılan Hayat'la karşılaştı gezinirken. Sırtını sıvazladı. Onu kendisinden daha iyi anlayan olamazdı. Yaşama dört elle yeniden sarılan Hayat'la gözleri buluştu bir ara. Hasbihal ettiler. Sevgi dolu sözlerle selamladı herkese. Hal hatır sordu tek tek tüm davetlilere. Çocuklar gibi mutluydu. Her biri onu kırmayıp gelmişti. Bu yüzden kıvanç duyuyordu. Gelmeselerdi hatırı kalacaktı. Laf lafı açmış, onlarla koyu bir sohbete dalmıştı. Zamanın nasıl geçtiğini anlayamamıştı. 80 yıl mı, 8 dakika mı ayırt edilemiyordu. Öyle ki kapının çaldığını fark edemedi. Yardımcısı yanında tanımadığı bir hanımla salona girdi. Davet edilmediğimi söyledim ama diye mırıldandı yardımcı kadın. Buyursun dedi Hayat Hanım. Bu misafirin gelişine sanki hiç şaşırmamıştı. Ona uzun uzun baktı ve ardından biliyor musun hiç böyle hayal etmemiştim seni. Pembe en sevdiğim renktir benim dedi. Hayat Hanım'ın karşısında pembeler içinde güler yüzlü bir kadın vardı. Ona ellerini uzatıyordu. 20 yıldır yürüyemeyen Hayat Hanım ayağa kalkıp davetsiz misafirinin koluna girdi. Arkasını dönüp salondaki misafirlere yaşlı gözlerle el sallarken yüzünde kocaman bir gülümseme vardı.
0: Sevgili dinleyenler, Bir Yazar Bir Hikaye programının bu bölümünde Merve Fatma Azdural'ın Hayat adlı öyküsünü birlikte dinledik. Her bir cümlesinde bize yaşamı yeniden hatırlatan, düşlerimizi ve içimizdeki kırılgan yanları dile getiren bir anlatıya tanıklık ettik. Unutmayalım ki hayat sadece yaşadıklarımızdan değil, hissettiklerimizden, düşündüklerimizden ve umut ettiklerimizden ibarettir. Her gün yeni bir hikayenin başlangıcı olabilir. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, hikayeyi seslendiren Mehtap İnan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir sonraki bölümde başka bir yazarın dünyasına, başka bir hikayenin büyüsüne yolculuk edeceğiz. Kitapların, hikayelerin ve kelimelerin ışığı yolunuzu aydınlatsın. O güne dek hoşça kalın, edebiyatla kalın.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Aldık Samsun'dan 9 kişi hayatını.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
5: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
7: Sel eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası meteorolojinin sesli radyosu.
2: Saat 4.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
1: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklareli 9-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz'de Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar, Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilisre Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında ise 3 ila 4 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'ya kadar kuvvetli fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 2 ila 3 metre. Fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgarda doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz, dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak üst kurulun ve başkanın adı kullanılıp yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı yayın kuruluşlarına uyarıda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 50 bin tonluk ve 19 bin tonluk iki konteyner gemisinin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırı sonucu iki gemide de hafif çapta hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve gemilerin rotalarında seyirlerine devam edebildiği ifade edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandıran Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olası anlaşmaların Avrupa ülkeleri tarafından sabote edilmesi riski bulunduğunu belirterek, "Avrupalılar bu savaşın devam etmesi için ellerinden geleni yapıyor," dedi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Alman ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Fisse yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı yayımlanacak. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano'yla istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlılar, bir ay önce İstanbul'da Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympic Marsilya'yı 4-1 yenmeyi başarmıştı. Alman ekipleriyle 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah beyazlılar, Hoffenheim'la tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresindeki Kesişim 4 Köprüsü'nde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil.
4: Saat 12'ye kadar biz hep havada çarpışacağız.
3: Evden oturuyordum. Mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pazarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Perşembe günü ilk saatlerden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalı.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümüyle Güney Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Çankırı, Sivas, Çorum, Amasya'nın batısı, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Adıyaman ve Tunceli ile Malatya'nın doğusunda, Elazığ'ın batısında ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli kıyıları, İstanbul, Antalya, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Zonguldak, Kastamonu kıyıları, Çorum, Amasya, Yozgat, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Malatya, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, Ege bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarıyla Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan, Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları azalarak yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısında akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Güney Ege'de fırtına, Marmara Denizi, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında ise zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyo.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 5. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklareli 9-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz'le Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli. Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar, Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar, Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilis ve Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Kuzey Ege'de kuvvetli fırtına. Güney Ege ve Batı Akdeniz'de ise fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz'in batısı kuvvetli olmak üzere yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında 6 ila 8, gece saatlerine kadar yer yer 9, Doğu Karadeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında 3 ila 4 metre, yer yer 5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, gece saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 4 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, yer yer 9, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Güney Ege'de ise güney ve güneydoğudan, kuzeyinde öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7, kuzeyinde 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğudan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda sabah saatlerinden sonra güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmini raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, En Sosyal hesabından Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan için mesaj yayımlayan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde meydana gelen silah kazasında yaralanan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan kahraman Mehmetçiğimiz, Piyade Uzman Çavuş Mustafa Aslan'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Aziz şehidimizin ruhu şad, makamı âli olsun ifadelerine yer verdi. İzmir merkezde 4 ilde düzenlenen operasyonda yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. Almanya'da Bakanlar Kurulu, sağlık sistemindeki maliyetleri dengelemek ve sağlık tüketimini teşvik etmek amacıyla şekerli içeceklere vergi uygulanmasını öngören yasa tasarısı taslağını onayladı. Avrupa Birliği Komisyonu, Ukrayna'ya drone, hava savunma sistemi, füze, radar, elektronik harp sistemi ve mühimmat tedarik etmesi için 2 milyar 860 milyon euroluk ödeme yaptı. Ve spor. Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Finlandiya ekibi Küps Kuopio ile deplasmanda karşılaşacak. Tammelan Stadında Türkiye saatiyle 19.45'te başlayacak maçta Malta Futbol Federasyonu'ndan İsmail Barbara görev alacak. UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 1-0 ve 4-0'lık mağlubiyetlerle elenen ve yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam eden Bordo Maviller, Süper Lig'de Thomas Weiss döneminde 4-0'lık Galatasaray ve 3-0'lık Samsunspor galibiyetlerinin ardından Küps Kuopio maçını da kazanarak üst üste 3. resmi müsabakadan da galibiyetle ayrılmak istiyor. Haberleri sunduk.

0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümüyle Güney Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Çankırı, Sivas, Çorum, Amasya'nın batısı, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Adıyaman ve Tunceli ile Malatya'nın doğusunda, Elazığ'ın batısında ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli kıyıları, İstanbul, Antalya, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Zonguldak, Kastamonu kıyıları, Çorum, Amasya, Yozgat, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Malatya, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, Ege bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarıyla Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan, Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları azalarak yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısında akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Güney Ege'de fırtına, Marmara Denizi, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, yörüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında ise zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: kaçma, tamam mı?
1: Osman, merak etme. Yakında buraya geri döneceğiz zaten. 2 yıla kadar bitecekmiş bizim evimiz. Peki siz de bizim gibi kentsel dönüşüme başvurmayacak mısınız?
2: Gerek yokmuş. Babam, ben varken size hiçbir şey olmaz dedi. Hem benim babam çok güçlüdür. Eğer deprem olursa duvarları tutup hepimizi kurtarırmış.
3: Kalıcı bir çözüm için, geçici bir vedaya evet deyin. Geride kalanlar için çok geç olmadan binanızın risk tespitini mutlaka yaptırın.
4: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 6. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölgenin güneyinde ve doğusunda kuvvetli ve çok kuvvetli. Sakarya, Kocaeli ve Bursa çevrelerinde yer yer şiddetli ve aşırı olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 12-16, Bilecik 13-15, Bursa 14-17, Çanakkale 10-18 derece. Edirne 10-19, İstanbul 14-17, Kırklareli 9-17, Kocaeli 16-17 derece. Tekirdağ 10-18, Sakarya 16-18, Yalova 16-17 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 9-17 derece, Aydın 14-24, Denizli 13-20, Kütahya 10-15 derece. İzmir 14-21, Manisa 13-19, Muğla 8-24, Uşak 8-17 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Orta ve Doğu Akdeniz'de Antalya çevrelerinde kuvvetli olacak. Adana 17-24, Antalya 17-25, Burdur 8-19, Hatay 17-25 derece. Isparta 8-19, Kahramanmaraş 15-21, Mersin 18-23, Osmaniye 17-25 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 11-20, Ankara 11-19, Çankırı 10-19, Eskişehir 11-17 derece. Karaman 10-19, Kayseri 11-21, Kırıkkale 11-20, Kırşehir 9-19 derece. Konya 11-17, Nevşehir 12-17, Niğde 10-20, Sivas 11-18 ve Yozgat 9-17 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli, bölgenin kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve şiddetli, Zonguldak ve Düzce çevrelerinde ise yer yer yağışlar aşırı olacak. Bartın 15-21, Bolu 10-17, Düzce 14-19, Karabük 12-21, Kastamonu 10-19, Zonguldak 16-19 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Samsun, Tokat, Amasya ve Çorum çevreleri, Perşembe günü bölge geneli, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Perşembe günü Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Amasya 13-21, Artvin 15-24, Bayburt 10-18, Çorum 10-19 derece. Gümüşhane 11-21, Rize 19-24, Giresun ve Ordu 17-21 derece. Sinop 17-25, Samsun 17-21, Tokat 14-21 ve Trabzon 19-23 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar gece saatlerinde Bingöl, Muş, Şırnak ve Bitlis çevrelerinde, Perşembe günü ise Kars, Ardahan ve Iğdır dışında kalan tüm bölgede kuvvetli. Malatya'nın doğusu, Elazığ'ın batısıyla Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde ise toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-15, Ardahan 6-17, Bingöl 12-17, Bitlis 11-15 derece. Elazığ 13-19, Erzincan 13-18, Erzurum 8-16, Hakkari 13-19 derece. Iğdır 13-18, Kars 5-17, Malatya 13-16, Muş 12-17, Tunceli 13-18, Şırnak 16-19 ve Van 10-17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Perşembe günü bölgenin doğusunda kuvvetli. Adıyaman çevrelerinde ise yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 17-20, Batman ve Diyarbakır 15-24, Gaziantep 13-23 derece. Mardin 17-25, Şanlıurfa 18-25, Kilis ve Siirt 17-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine genel müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzey doğudan 3 ila 5, doğusunda kuzey batıdan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeyden 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 3 ila 3,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında ise 3 ila 4 metre. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar kuvvetli fırtına görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde kuzeydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar fırtına görülecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, batısında güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'ya kadar kuvvetli fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre, güneyinde 4 ila 5 metre. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, güneyinde güneydoğudan 7 ila 9 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 2 ila 3 metre. Fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgarda kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde hava sağanak yağışlı. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Gece 12'den akşam 6'ya kadar fırtına görülecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar güney ve güneydoğudan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği ise 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İzmir, Eskişehir ve Ağrı'da FETÖ ve DEAŞ'a yönelik 4 ayrı operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Operasyonlar kapsamında 33 kişi gözaltına alındı. Bakan Gürlek, FETÖ'nün hiçbir finans ağına, hiçbir örgütsel faaliyetine, hiçbir yeniden yapılanma girişimine müsamaha göstermeyeceğiz, dedi. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu RTÜK'ten yapılan açıklamada, son günlerde bazı radyo ve televizyon yayın kuruluşlarının telefonla aranarak üst kurulun ve başkanın adı kullanılıp yardım, bağış veya çeşitli gerekçelerle para talep edildiğinin tespit edildiği bildirilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı yayın kuruluşlarına uyarıda bulunuldu. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, toprak ve su kaynaklarının korunması, erozyonun önlenmesi amacıyla özel koruma altına alınan muhafaza orman sayısının yeni alanlarında eklenmesiyle 55'ten 60'a yükseltildiğini duyurdu. İngiltere deniz ticaret operasyonları, Hürmüz Boğazı'ndan geçen 50 bin tonluk ve 19 bin tonluk iki konteyner gemisinin kaynağı bilinmeyen bir mühimmatla vurulduğunu bildirdi. Açıklamada, saldırı sonucu iki gemide de hafif çapta hasar meydana geldiği, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı ve gemilerin rotalarında seyirlerine devam edebildiği ifade edildi. Rusya'nın başkenti Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını cevaplandıran Kremlin sözcüsü Dmitri Peşkov, Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri arasında Ukrayna krizinin çözümüne yönelik olası anlaşmaların Avrupa ülkeleri tarafından sabote edilmesi riski bulunduğunu belirterek, "Avrupalılar bu savaşın devam etmesi için ellerinden geleni yapıyor," dedi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında 15 Ekim Perşembe akşamı Alman ekibi Hoffenheim'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye saatiyle 22'de başlayacak müsabakayı Belçikalı hakem Lawrence Fisse yönetecek. Karşılaşma TRT1'den canlı yayımlanacak. Bu sezon teknik direktör Vincenzo Italiano'yla istikrarlı bir görüntü çizen siyah beyazlılar, bir ay önce İstanbul'da Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olympic Marsilya'yı 4-1 yenmeyi başarmıştı. Alman ekipleriyle 14 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan siyah beyazlılar, Hoffenheim'la tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Haberleri sunduk.
0: Şimdi karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresindeki kesişim 4 köprüsünde genleşme derzlerinin yenilenmesi ve genleşme derz betonlarının onarım çalışmaları nedeniyle Denizli istikametinde sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatıldığından ulaşım sol ve orta şeritten sağlanıyor. Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 3 ila 7. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5. kilometrelerinde üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle Yıldızeli-Sivas istikameti trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten iki yönlü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümüyle Güney Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Çankırı, Sivas, Çorum, Amasya'nın batısı, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Adıyaman ve Tunceli ile Malatya'nın doğusunda, Elazığ'ın batısında ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli kıyıları, İstanbul, Antalya, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Zonguldak, Kastamonu kıyıları, Çorum, Amasya, Yozgat, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Malatya, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, Ege bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarıyla Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan, Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları azalarak yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısında akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Güney Ege'de fırtına, Marmara Denizi, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında ise zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım.

0: kağıt, cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
1: En havalı radyo olan Meteoroloji'nin sesinden merhaba. Bugün sizler için Kibele'yi araştırdım. Kibele ya da Magna Mater, tanrıların anası. Anadolu kökenli bir ana tanrıça. Ana tanrıça inancı birçok kültürde farklı isimlerle yer buluyor. Milattan önce 8. yüzyılda Frigler Geç Hitit döneminde Anadolu'daki krallıkların ana tanrıçası olan Kubaba'dan esinlenerek kendi tanrıçalarına Kibele diyorlar. En önemli özelliği evrensel analığı ve bereketi simgesi. Aynı zamanda vahşi doğanın da hakimi. Bereket tanrıçası Kibele Anadolu kökenli bir ana tanrıçadır. Frigya mitolojisinde bir ana tanrıça olan Kibele'ye dağ zirvelerinde tapınılırdı ve Kibele adeta doğa ile özdeşleştirilmiş bir tanrıçaydı. Bereket tanrıçası Kibele özellikle bazı vahşi hayvanlarla ilişkilendirilmiştir. Çoğunuz Kibele heykelinin nerede bulunduğunu bilmezsiniz. Kibele heykelinin bulunduğu Kurul Kalesi, Ordu'ya 13 kilometre uzaklıkta Ayadı köyü içinde sarp kayalıklar üzerinde kurulmuş antik bir yerleşim. Kalenin bulunduğu yerde 420 basamakla 157 metreye inen bir dehliz, dehlizin yanında da bir su sarnıcı var. Kibele inancı, kadının çok az hakkı sahip olduğu, kamuda pek varlık göstermediği toplumlardaki güçlü dişi tanrısal varlık. Tanrıça, güç ve beraberlik simgesi olarak kabul edilmesine rağmen en yakın ilişkide olduğu tanrı kendi kendini hadım eden Atis. Kibele dedik ya bereket tanrıçası diye. Yunanlıların Artemis'i Anadolu'nun Kibele'si. Tam 40 tane memesi var. Namazdaki kıble sözü Anadolu tanrıçası Kibele'nin adı. Anadolu Efsaneleri kitabında Anadolu tanrıçası Kibele'nin adının Kibele çevrilerek Mekke'deki Kabe'ye diktiğini anlatan Halikarnas balıkçısı kıble sözcüğünün de Kabe'deki Kibele tanrıçasından geldiğini izah etmiş. Sonuçta biz onların yalancısıyız. Demiştik ya Ordu'da Kurul Kalesi ve yerleşkesinde bulunan 2100 yıllık ana tanrıça Kibele heykeli. Bu heykelin kucağında ve çevresinde birçok silah, hediyelik eşya ve sikke bırakılmış. Bu da demektir ki adak sunağı olarak da kullanılmış. Afyonkarahisar'ın merkeze bağlı Çavdarlı köyünde 1964 yılında yapılan bir yol çalışması sırasında bulunan tarih öncesi dönemlerde bolluğun ve bereketin sembolü, koruyucusu olduğuna inanılan Kibele heykeli İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde bir süre sergilendikten sonra 24 Aralık'ta Afyonkarahisar'daki yetkililere geri iade edilmiş. Evet, birden fazla Kibele heykelimiz var. Kibele'nin üzerine sinmiş bir ana tanrıça kültü mutlaka ki var. Anadolu'da bereketin ve doğurganlığın sembolü olarak görülüyor. Aynı zamanda kentleri ve tarım ürünlerini koruyan bir tanrıça. Geçmiş tarihte Akdeniz çevresi, Asya ve Kuzey ülkelerinde birçok uygarlıkta çeşitli isimlerle anılmış Kibele. Farklı mitolojilerde adı değişmiş, Rhea, Efes, Artemis gibi isimlerle anılmış. Bazı Kibele heykellerinde yatmakta, bazı Kibele heykelleri de doğum yapmaktadır. Yanında bir çift aslan ya da leopar bulunur. Leoparın hayvanların kraliçesi olduğu düşünüldüğü için bu durum ana tanrıçanın doğa üzerindeki egemenliğini ifade eder. Bazı figürlerde Kibele'nin kucağında hem sevgilisi hem de oğlu olan Atis vardır. Roma mitolojisindeki Diana en bilinen ana tanrıça figürleri arasındadır. Kibele için yapılan inanç ritüellerinin büyük bir bölümü diğer ana tanrıça figürler için de uygulanmıştır. Romalı yazarların pek çok eserinde Kibele adı ile karşılaşmak mümkündür. Kibele tapınaklarında rahip olmak isteyen erkekler kendilerini hadım ederler. Sonra da kesikleri bir çam ağacının dibine gömerlermiş. Sonraki yıllarda bu kesilen parça gittikçe azalmış, gittikçe azalmış ve şimdi sadece ucundan bir miktar alınarak sünnet olayının bu hikayeye dayandığı söyleniliyor. Kibele figürünün bir de Romalılar tarafından anlatılan bir hikayesi var. Bu hikayeye göre Romalılar Kartacalıları bir türlü yenemez. Kahinler bu galibiyetin yalnızca Pesunus Kibele tapınağındaki Kibele heykelinin Roma'ya getirilirse kazanılacağını söylerler. Romalılar da bu tapınağa saldırarak Kibele heykelini alır Roma'ya getirirler. Anadolu'da ortaya çıkan Frigya mitolojisindeki ana tanrıça figürü olan Kibele kimdir sorusu bu şekilde yerini bulmuş olur. Saatlerimiz yine bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi gösteriyor. Bir sonraki programımıza kadar tarih de mitoloji de güzeldir. Öğrenin ve kulağınız hep bizde olsun efendim.
0: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Saat 7. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde Perşembe günü ilk saatlerden itibaren Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleriyle Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasünop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 4 ila 5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yüz yüze eğitime ara verildi. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini belirterek, Başkan Trump'ın bizim tarafımızı değil diğer tarafı seçmesi acı verici dedi. Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt, Kolombiya'nın İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının açık ihlali olarak nitelendirerek kınadı. Avrupa Birliği Ceza Adalet İşbirliği Ajansı koordinasyonunda NATO'ya ait askeri gemileri hizmet sağlayan bir şirkete yönelik dolandırıcılık ve rüşvet iddiaları kapsamında Norveç, Almanya ve Romanya'da operasyon düzenlendi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, Amerika ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde bölgesel anlaşmazlıkların çözülmesi ve gerginliğin daha da tırmanmasının önlenmesi için diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde Mezarlık kavşağı, otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümüyle Güney Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgesiyle kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Adıyaman ve Tunceli ile Malatya'nın doğusunda, Elazığ'ın batısında ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli kıyıları, İstanbul, Antalya, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Zonguldak, Kastamonu kıyıları, Çorum, Amasya, Yozgat, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Malatya, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, Ege bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarıyla Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan, Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları azalarak yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısında akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Güney Ege'de fırtına, Marmara Denizi, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında ise zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: Denizlerimiz kirleniyor. Her yıl yaklaşık 6 milyon ton çöp denizlere boşaltılıyor. Bu çöpler deniz yüzeyinde birikerek havadaki oksijenin suya karışmasına engel oluyor, oksijensiz kalan deniz canlılarının yaşam alanları zarar görüyor. Bilinçsiz ve zamansız avlanmayla birlikte fabrika atıkları ve gemilerin neden olduğu kirlilik sonucu denizlerdeki ekodenge bozuluyor. Bu katliama seyirci kalmayınız. Denizlerimize zarar verenleri Sahil Güvenlik Alo 158 hattına bildiriniz. Denizlerimizi koruyalım, denizlerimizin yaşama hakkına saygı gösterelim.

0: biliyor muydunuz?
1: İlk ehlileştirilen hayvan hangisidir? Ehlileştirilmek, bir hayvanın seçici olarak çiftleştirilmesidir. Bazı insanlar ehlileştirilmeyi evcilleştirilme ile karıştırmaktadırlar. Örneğin filler ehlileştirilebilir fakat evcilleştirilemezler. 14 bin yıl öncesine gidildiğinde ise insanların bazı hayvanları ehlileştirmeye çalıştığı görülmektedir. Rusya ve Moğolistan sınırında bulunan bir grup rengeyi o dönemde ehlileştirilmiş ve küçük bir sürü yaratılması başarılmıştır. Rengeyikleri o dönemde süt yapımından, etinden ve derisinden yararlanılan bir hayvandır. Bazı tarih bilimcileri ise ilk ehlileştirilen hayvanların köpekler olabileceği iddialarında bulunmuşlardır. Bunun nedeni olarak da M.Ö. 14.000 yıllarına ait bulunan kalıntılar gösterilmiştir. Bazı hayvanların ehlileştirilme tarihleri ise şöyle. Rengeyi M.Ö. 12.000'li yıllarda, köpekler M.Ö. 12.000'li yıllarda, koyun M.Ö. 8.000'li yıllarda, domuz M.Ö. 8.000'li yıllarda ve sığırlar M.Ö. 6.000'li yıllarda ehlileştirilmişlerdir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Dizel motoru ne zaman, kim tarafından icat edildi? Dizel motoru içten yanmalı bir motor tipidir. Ekonomisini düşünen tüketicilerin ilk tercihi arasında olan dizel motorlarını tanımlayacak olursak, oksijenli bir gazın, ki bu genellikle hava olur, sıkıştırılıp yüksek basınca ve sıcaklığa ulaşması ve silindirler içine püskürtülen dizel yakıtın alev alarak yanıp patlaması şeklinde çalışmaktadır. Bu yüzden benzinli motorlarda ateşleme için ihtiyaç duyulan bujilere ve karbüratöre ihtiyaç yoktur. Dizel motor buluşunun mucidi Alman bir mühendis olan Rudolf Diesel'dir. Motora da kendi soy ismini vermiştir. Diesel çevrimi olarak bilinen süreçte 1892'de dizel motoru bulan Rudolf Diesel, 1893'te de dizel motorun patentini almıştır. Dizel motorun icat hikayesi ise farklı şekilde gelişmiştir. 19. yüzyıl sonlarında geniş kömür yataklarına sahip olan Almanya'nın petrole olan bağımlılığını azaltmak isteyen Diesel, kömürle çalışabilecek bir motor icat etmek istemiş fakat kömür tozunun yanması sonucu ortaya çıkan aşırı miktardaki kül ve duman büyük sorunlar çıkarmıştır. Bu yüzden Rudolf Diesel farklı yakıt arayışlarına yönelmiştir. 1900 yılına gelindiğinde dünya fuarında motorunu sunan Rudolf Diesel, nitekim istediği yakıtı bulmuş, sunumu sırasında motorunu yer fıstığı yağı, yani günümüzde biyodizel diye tabir edilen yakıtla çalıştırmıştır.
0: Biliyor muydunuz?
1: Kestane ağacının kerestesinin yaklaşık 500 yıl dayandığını ve Karadeniz bölgesinin tarihi evlerinin bu kerestelerden yapıldığını, dünyanın en dayanıklı canlısı olarak bilinen hayvanın Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde Roan dağlarında bulunan tardigrades, yani su ayısı olarak adlandırılan 1 milimetre büyüklüğündeki bir canlı olduğunu, ortalama 200 yıl yaşayan su ayısının donma, kaynama ya da uzayda yaşama gibi durumlar karşısında hayatta kalabildiğini, en zeki kuşun karga olduğunu, 1 kilometre kareyi dolduran sis tabakasının yaklaşık olarak yarım litrelik sudan oluştuğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Saat 8. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleriyle Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, zamanla batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, Batı Karadeniz'de yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7. Öğle saatlerine kadar yer yer 8. Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7. Yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yüz yüze eğitime ara verildi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini belirterek, Başkan Trump'ın bizim tarafımızı değil diğer tarafı seçmesi acı verici dedi. Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt, Kolombiya'nın İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının açık ihlali olarak nitelendirerek kınadı. Avrupa Birliği Ceza Adalet İşbirliği Ajansı koordinasyonunda NATO'ya ait askeri gemileri hizmet sağlayan bir şirkete yönelik dolandırıcılık ve rüşvet iddiaları kapsamında Norveç, Almanya ve Romanya'da operasyon düzenlendi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir El-Busaidi, Amerika ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde bölgesel anlaşmazlıkların çözülmesi ve gerginliğin daha da tırmanmasının önlenmesi için diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde Mezarlık kavşağı, otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerine kadar kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey kesimlerinde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar sabah saatlerine kadar kuvvetli olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.
4: Hoca haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
5: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
4: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
6: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
7: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
8: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
9: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
8: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
9: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Türkiye'nin en havalı radyosunda Meteoroloji'nin sesinde 15 Ekim Perşembe gününü paylaşıyoruz. Kulağı bizde olan tüm dinleyicilerimize günaydın diyoruz. Güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. 7 raporlarımızı güncelledik. 8'de de yine güncelleyerek sizlerle buluşturduk raporlarımızı, haberlerimizi. Sonrasında şu dakikalarda basın turuyla saat 10'a kadar mikrofonda olacağız. Bakalım bugün gündemde neler var, hangi haberler ilk sayfada yer buldu ve hangi haberler gazete manşetlerinde geniş yer buldu. Günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız basında gündemde yurttan ve dünyadan gelişmelerin yanı sıra spor, edebiyat, magazin haberleri, ekonomiden siyasete tüm gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Dünden sabaha yansıyan gelişmeler, yaşananların yankıları, günün sıcak gelişmelerini TRT Haber ve Anadolu Ajansı aracılığıyla sizlerle buluşturacağız. Tarihte bugün köşemiz olacak. İstanbul'un ve başkentin yol durumuna bakacağız. Bir yandan da havanın nabzını tutacağız. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte günaydın diyoruz. Ve Ege'nin incisi İzmir'le başlıyoruz. Köksal Köksoy telefon hattımızda. Köksal Bey, hoş geldiniz.
1: Hoş buldum Dilar Hanım, günaydınlar.
0: Günaydın. Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Aydın, İzmir, Kıyı ve Kuzey Ege ve Ege Denizi için ilk değerlendirmeleri alalım.
1: Evet, yarın sabah saatlerine kadar bölgemizin geneli parçalı, çok bulutlu. Aydın ili dışında bölge geneli aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek. Yağışların ilk saatlerde Balıkesir'in kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli olarak sürdürmesini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları bölgenin batı ve güney kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak. Kuzeydoğu kesimlerinde ise 2 ila 3 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar kuzeyli yönlerden orta kuvvette. Bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Rüzgarın hızı 50 ila 70 km saate kadar ulaşabilecek. Beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde olacak. İzmir 21, Çanakkale 18, Manisa 19, Aydın 24 ve Balıkesir 16 derece. Ege Denizi'nde parçalı, çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekliyoruz. Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar, Güney Ege'de ise fırtına bekleniyor. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 bofor. Güney Ege'de ise kuzeyli yönlerden 6 ila 8 bofor kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği Ege Denizi genelinde 2,5 ila 4 metre dolayında olacak. Görüş uzaklığı iyi, yağış anda orta olarak tahmin ediliyor. İlk saatlerde Balıkesir'in kuzey ve doğu kesimlerinde beklenen kuvvetli yağışlara, bölgenin kuzey ve kıyı kesimlerindeki kuzeyli yönlerden beklenen fırtınaya ve Ege Denizi'nde beklenen Kuzey Ege'deki fırtınamsı rüzgar ile Güney Ege'deki fırtınaya karşı ilgililerin, dinleyenlerimizin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Benim bu sabah aktaracaklarım bu kadar Dilan Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Adana bağlantımızı da sizlerle buluşturacağız. Evet, İzmir'le başladık. Adana, Samsun, İstanbul, Van, Iğdır, Diyarbakır ve Konya bu saatimizin bağlantıları. İkinci saatimizde Elazığ, Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarını da sizlerle buluşturacağız. Dilimiz döndüğünce, vaktimiz el verdiğince takvim Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Cumhuriyet, Akşam, Türkiye, Sabah, Star, Vatan, Habertürk, spor severler için fotomaç, son dakika gelişmelerde TRT Haber'in ve Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız kıymetli dinleyicilerimiz. Adana bağlantımızda Adem Şanal yer alıyor. Hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Diyar Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep, Kilis, Hatay, Mersin, Adana ve Akdeniz için ilk değerlendirmeleri alalım Adem Bey.
2: Tabii ki Diyar Hanım. Akdeniz bölgesinde beklentilerimiz şu şekilde olacak. Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Yağışların Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, bölgenin yüksek kesimlerinde güney ve doğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak geçeceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde durum şu şekilde olacak. Adana parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Mersin parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Kahramanmaraş parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21 derece. Osmaniye parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece. Gaziantep parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece. Kilis parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece. Ve Hatay parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24 derece olacak. Şimdilik Akdeniz bölgesinden aktaracaklarımız bu kadar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Çok teşekkürler. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Evet, Adana bağlantımızı sizlerle buluşturduk. Programımızın ilk şarkısıyla birlikteliğimizi sürdürelim. Anıl Durmuş'la başlayalım sevgili Yeter. Başlangıç diyelim. Ardından Samsun bağlantımız ve gazetelerimizde de akşam yer alacak.

0: Yazılı basında yer alan haberleri Akşam Gazetesi ile başlıyoruz. Akşamın ilk sayfasında yer bulan önemli başlıkları ilk sayfadan sizlerle paylaşalım. Özkan'ın anısıyla yeniden MFÖ, Masal Alanson ve Fuat Güner sahnelere MFÖ adıyla dönüyor. Özkan Uğur'un vefatının ardından ara verdikleri konserlere geri dönmeye hazırlanan iki usta isim teknoloji yardımıyla Özkan'ın anısını sahnede yaşatacak. Bir diğer habere bakalım. Külliye'de yüksek yargı buluşması. Başkan Erdoğan yüksek yargı başkanları ile külliye'deki yemekte bir araya geldi. YMAYM Başkanı Kadir Özkaya, Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Sayıştay Başkanı Metin Yener ve Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç ile Adalet Bakanı Akın Gür'le katıldı. Detayları 13. sayfada bulabilirsiniz. Patronu yüzünden Halk TV'ye kayyum. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihale, fesat karıştırma ve kara para aklama suçlamalarıyla operasyon düzenlendi. Mahiroğlu ile ilişkili Halk TV dahil tüm şirketlere kayyum atandı. Şirketlerin toplam işlem hacminin de 104 milyar lirayı aştığı ortaya çıktı. TRC'ye tere sattık. Alanya'da 5. Uluslararası Tropikal Meyve Festivali'ne Guatemala, Nikaragua ve Panama Büyükelçileri de katıldı. Tropik meyve cenneti ülkelerin elçileri Türkiye'de üretilen yerli mango ve ejder meyvesine hayran kaldı. Elçinin X-ray ile intiharı. Amerika'nın Atina Büyükelçisi Guelfo ile kredi kartı X-ray'sini bir Trump bağışçısına ödetmeye kalkınca koltuğu kaybetti. İstanbul yine battı. Son 41 yılın en şiddetli yağışı İstanbul'da hayatı felç etti. Yağmurda 2518 ihbar yapıldı. 1277 su baskını, 15 yalan ve 47 mahsur kalma olayı yaşandı. 76 araç sel sularına kapıldı. Balat'ta çıplak ayakla su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılıp öldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri çaresiz kaldı. Devlet seferber oldu. Vali Gül zorunlu değil sevda çıkmayın dedi. Ayazağ'da stüdyoda mahsur kalan Murat Boz'la aynı bölgedeki Demet Özdemir yardım çağrısı yaptı. İstanbul'a geçmiş olsun diyelim ve bir diğer haberle devam edelim. Avrupa Birliği'ne ihracat rekor kırdı. Türkiye'nin Ocak-Eylül dönemi Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 artarak 82 milyar dolara ulaştı. Nifak tohumu ekemezler. MHP lideri Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi öncesi Türk dünyasının kardeşlik hukukunu zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun ekilmesine müsaade etmeyiz dedi. Evet, akşamın bir diğer haberine bakalım. Fener ağır yaralı. Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa'ya konuk olan Fenerbahçe iyi oynamadığı maçta fark yedi. Kalesinde 6 gol gören Sarı Lacivertliler adadan puansız döndü. Evet, akşamın öne çıkan başlıklarını ilk sayfadan sizlere aktardık kıymetli dinleyicilerimiz. Samsun bağlantımız da hazır. Altan Özcan telefon hattımızda, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun için sizi dinliyoruz.
1: Evet, bugün için bölge genelinde yağış bekliyoruz. Aralıklı görülecek bu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Samsun, Amasya'nın doğusu, Ordu, Çorum'un batısı, Sinop, Tokat ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Özellikle Kastamonu ve Sinop'un kuzeyinde daha da kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli olmasında fayda var. Hava sıcaklıklarında 2 ila 4 derece azalma bekliyoruz. Rüzgarın kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif ila orta, kıyılarda ise yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Günün en yüksek sıcaklıklarına geldiğimizde Samsun, Ordu ve Tokat'ta 21, Kastamonu'da

0: 19, Amasya'da 22, Çorum'da 20 ve Sinop'ta 25 derece. İyi yayınlar diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyoruz, biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. Samsun bağlantımızı da sizlerle buluşturduk. Birazdan İstanbul bağlantısıyla devam edeceğiz. Öncesinde Anadolu Ören grubundan güzel bir şarkı dinleyelim. Bir Harun Kolçak şarkısı, Derman Olayım ardından TRT Haber sayfasında olacağız.

0: İstanbul bağlantımızı çok dikkatli bir şekilde dinleyelim. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış dün hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar görece önce araçlar suya gömüldü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kelepçeyle kurtarıldı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 200 kilogramı aştı. Kentte eğitime bugün ara verildi. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. İstanbul'dayız. Kazım Ülküsemer telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun diyerek başlamak istiyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Biz de ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz.
0: Evet, sağ olun. Kuvvetli yağış bugün de devam edecek mi? Sizi dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Buyurun.
1: Evet, bugün de önemli uyarılarımız var. Trakya'nın batı kesimleri dışında İstanbul ve bölgenin doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların İstanbul Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da kuvvetli olmasını, yer yer de şiddetli olmasını bekliyoruz. Bu nedenle vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmasında fayda var. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredecek ki gün içerisinde bölgede hava sıcaklığı 16 ile 18 derece civarında seyredecek. Bununla beraber rüzgar kuzey-kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına zaman zaman saatteki hızı 70 ila 80 kilometre esmesini bekliyoruz ki fırtına şeklinde esecek, dikkatli olması gerekiyor. Denizlerimizde de yine Batı Karadeniz ve Marmara'da kuvvetli fırtına beklentimiz var. Marmara'da yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Rüzgar kuzey-kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde rüzgar bekliyoruz. Dalga yüksekliği 1,5-2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş iyi yağış anında, orta kuvvetli yağış anında görüş zayıf olacak. Batı Karadeniz'de de yine yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, zaman zaman 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş iyi yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Özellikle bugün için uyarılarımızı tekrar etmekte fayda var. Birinci uyarımız, yağışların kuvvetli kısmı İstanbul Anadolu yakasında. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yine kuvvetli ve yer yer şiddetli olmasını bekliyoruz. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını bekliyoruz. Beraberinde rüzgarın da kuvvetli ve zaman zaman fırtına 70-80 kilometre şeklinde esmesini bekliyoruz ki kuvvetli rüzgar ve fırtınaya kadar vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor. Şu an için aktaracaklarımız bu kadar. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Vatandaşlarımızı da şu konuda uyaralım. Eğer işleri yoksa kendi özel araçlarıyla dışarıya çıkmasınlar bugün itibariyle,
1: yani,
0: değil mi?
1: Vatandaşlarımızın mutlaka özellikle bireysel araba yerine toplu taşımayı tercih etmesinde, çok önemli acil bir işi yoksa da trafiğe çıkmamasında fayda var.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Aktardıklarınız için size ve ekibinize de kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Size de iyi yayınlar.
0: Evet, uzmanımızı duydunuz kıymetli dinleyicilerimiz. Bugün de aynı şekilde kuvvetli yağışlar devam edecek. Dün çok fazla yolda mahsur kalanlar vardı. Lütfen bugün özel aracınızla dışarıya çıkmayın. Toplu taşıtları kullanın. Bu daha yararınız olacaktır. Diyelim ve TRT Haber'in dünden bugüne yansıyan gelişmelerine ve sıcak gelişmelerine göz atmaya başlayalım. İstanbul haberini paylaştık. Sağanak nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti dedik. Bir kez daha vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Fenerbahçe İngiltere'de farklı mağlup oldu. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Van'dayız. Rıdvan Yaşar telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar, hoş buldum.
0: Muş, Bitlis, Hakkari ve Van için sizi dinliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız son değerlendirmelerde bölgeye yenilen havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu geçmesi beklenmektedir. Yağışların Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini, rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvetle zaman zaman kuvvetli şekilde esmesini, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 yer yer 6 fır kuvvetinde esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimiz için günün beklenen en yüksek sıcaklıklarının Bitlis 13 derece, Muş 15 derece, Van ve Hakkari'de ise 17'şer derece olacağını tahmin etmekteyiz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Çok teşekkür ediyorum. Yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Fon düzenlemelerini içeren kanun teklifi komisyondan geçti. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve birçok bütçe komisyonunda kabul edildi. İletişim Başkanı Duran, dezenformasyon konusunu önceliklerimizin birinci sırasına koyduk açıklamasını yapıyor. Hem Türkiye olarak hem de Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyon konusunu önceliklerimizin birinci sırasına koyduk. Elimizdeki tüm imkan ve araçlar ülkemizi ilgilendiren ya da ülkemizin ilgilendiği her konuda hakikati korumak için çaba sarf ediyoruz dedi. Dün itibariyle Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu da toplanmıştı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir diğer haberde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine yapılan ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. Iğdır'dayız. Gülçin Çetin telefon hattımıza hoş geldiniz.
3: Hoş buldum Diler Hanım.
0: Ağrı, Kars ve Iğdır için sizi dinliyoruz.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu. Gün boyu aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların ise Ağrı ve çevrelerinde kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normaller üzerinde seyrederken rüzgar bölge genelinde farklı yönlerden hafif yer yer orta kuvvette, yağış esnasında ise kuvvetleşecek. Bir de meteorolojik uyarımız var. Bugün günün ilk saatlerinden itibaren beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ağrı ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. İl merkezlerimizde gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık varsa şöyle: Iğdır 18, Kars 17, Ağrı 15 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Bizden haberi TRT Haber aracılığıyla paylaşalım. 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarımızı aktaralım. Yurt genelinde sağanak ve fırtınanın etkili olması bekleniyor. Sıcaklıklar mevsim normalleri altına düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıcı bulundu. Yurt genelinde yağış ve soğukla ve etkisini gösteriyor. Birçok ilde sağanak nedeniyle yaşam verinden etkilendi. Yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normalleri altına ineceği bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 48 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıcı bulundu. Yağış, fırtına ve sağanak geçişlerinin kuvvetli olması beklenen şehirlerde vatandaşların tedbirli ve dikkatli olmaları istendi. Son değerlendirmelerde yurt genelinin çok bulutlu Güney Ege kıyılarıyla Edirne ve Tekirdağ çevreleri dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısıyla Antalya'nın doğu kıyı ilçeleri, Sivas, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Adıyaman çevrelerinde yer yer kuvvetli, İstanbul, Sakarya, Yalova, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu kıyıları, Sivas, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Kıymetli dinleyicilerimiz, dikkatli olmanızı bir kez daha rica ediyoruz. Koray Avcı ile de sen diyecek, ardından Diyarbakır ve Konya bağlantılarımızla devam edeceğiz.

0: Diyarbakır bağlantımızla devam ediyoruz. Mustafa Ayzit telefon altımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Güzel Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz. Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak ve Diyarbakır için sizi dinliyoruz.
1: Hemen aktarayım. Bu sabah yaptığımız son değerlendirmelere göre bugün ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini, yağışların kuzey ve doğu kesimlerimizde yer yer kuvvetlice yağacağını, kuvvetli olarak yağacağını tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıkları bölge genelinde 1 ila 2 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceğini tahmin ediyoruz. Yine bunlara bağlı olarak güneyli rüzgarlardan ötürü bölgemiz genelinde hafif toz taşınımı görülecek. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece gerçekleşen en düşük ve bugün gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 16-24, Şanlıurfa 17-25, Mardin 20-25, Siirt 17-24, Batman 19-24 ve son olarak Şırnak 15-19 derece civarında olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize güzel bir gün diliyoruz.
1: Sağ olun efendim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Diyarbakır bağlantımızı uğurladık. Bu saatimizin son bağlantısı Konya olacak. Birazdan Konya'yı da sizlerle buluşturacağız. TRT Haber sayfasındayız. Dünden bugüne yansıyan haberlerden biri de İşgalci İsrail askerlerinin TRT yayınına müdahale başlığıydı. Batı Şeria'da işgalci İsrailliler bir camiyi daha kundakladı. Saldırıyı dünyaya duyurmak için orada bulunan TRT Haber ekibi katil İsrail askerleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de açıklamaları yer buluyor. Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir diyor. Devlet Bahçeli Ege'den Hazar'a, geçmişten geleceğe Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir açıklamasını yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin tarihi önem taşıdığını vurgulayan Bahçeli, Türkiye, Türk dünyasının ortak hedeflerinin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir sorumluluk üstlenecektir dedi. Bir diğer habere baktığımızda RETÜK'ten yayın kuruluşlarında dolandırıcılara karşı uyarı. RETÜK tarafından kurumun ve üst kurul başkanı Mehmet Daniş'in adı kullanılarak yayın kuruluşlarından para talep edildiği belirtilerek dolandırıcılık girişimlerine karşı uyarıda bulunuldu. Bir diğer haberi paylaşalım. Kocaeli'ye de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Kocaeli'de de sağanak görülmüştü. Cadde ve sokaklar göle döndü. Kocaeli'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı dereler taştı. Ev ve iş yerlerini su bastı. Ulaşımda aksamalar yaşandı. İl genelinde süren kuvvetli yağış özellikle Başiskele ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi. İlçede dere taşkınları nedeniyle sahil kesimiyle Yeşilyurt ve Seymen mahallelerinde bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yapay zeka insanların gizli akşam yemeği, insanlar yokken ne konuşuyorlar? Geçtiğimiz ay New York'ta 22 teknoloji şirketi kurucusu ve yatırımcısı akşam yemeği için bir araya geldi. Aynı saatlerde kullandıkları 14 yapay zeka ajanı da çevrim içi bir sohbet odasında paralel bir yemeğe katıldı. İnsanlar yapay zeka hakkında konuşurken ajanları da kendi aralarında görüş alışverişinde bulundu. Konya'dayız. Meryem Bağcı telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Dilara Hanım. Günaydın.
0: Günaydın. Karamanlı'ydı, Aksaray ve Konya için sizi dinliyoruz.
2: Tabii ki. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı illerde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette ve yer yer kuvvetlice eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bugün beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da 17, Aksaray ve Niğde'de 20, Karaman'da 19 derece olması bekleniyor. aktaracaklarımız. Şimdilik bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ederiz.
0: Evet, TRT Haber sayfasındayız yine ve önemli gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Gökbilimciler, James Webb Uzay Teleskopu'nu kullanarak uzayın tamamen boş olduğu düşünülen bir noktasından gelen gizemli bir sinyal tespit etti. 3 ay arayla 2 kez kaydedilen ve bilinen hiçbir gök cismiyle eşleşmeyen bu parlamanın kaynağı araştırılıyormuş. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir diğer habere bakalım. Donald Trump, BBC'ye karşı açtığı 10 milyar dolarlık hakaret davasındaki ifade verme işlemini iptal etti. Bunun üzerine yayın kuruluşunun avukatları federal bir yargıçtan Amerikan başkanını planlanan tarihte yeminli ifade vermeye zorlamasını talep etti. Netflix'te işten çıkarma dalgası, 1000 kişi işten çıkarılacak. Netflix 2022'den bu yana en büyük işten çıkarma dalgası olan küresel iş gücünün %6'sına denk gelen yaklaşık 1000 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. Elon Musk, Ukrayna'nın bazı silahlarının seyahat etme ve SpaceX'in Starlink internet ağına bağlı kalma hızındaki kısıtlamaların arkasında Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin olabileceğini öne sürdü. Amerikalı bir yargıç, Donald Trump yönetimi tarafından başkent Washington'da bir golf sahasında yapılan ağaç kesim işlemlerinin durdurulmasına karar verirken, tarihi alanla ilgili bundan sonraki planın kendisine vakitlice bildirilmesini istedi. Bu haberle şimdilik noktalayalım. Bir Aşkın Nur Yengi şarkısını AP Rock grubundan dinleyeceğiz. Sana Değmezmiş. Ardından saat başı rapor ve haberleri aktaracağız. İkinci saatimizde spikeriniz ben Diler Demir, teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte sizleri bekliyor olacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Saat 9. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleriyle Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasünop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 4 ila 5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz ve Tiyanamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz Anamur İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Olumsuz hava koşulları nedeniyle kent genelinde yüz yüze eğitime ara verildi. Fabrika Kızı ve Eylül'de Gel şarkılarıyla hafızalara kazınan Türk pop müziğinin usta isimlerinden Alpay, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yaptığı dizel anlaşması nedeniyle ihanete uğramış hissettiğini belirterek, Başkan Trump'ın bizim tarafımızı değil diğer tarafı seçmesi acı verici dedi. Suudi Arabistan, Ürdün ve Kuveyt, Kolombiya'nın İsrail Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasını uluslararası hukukun ve ilgili uluslararası meşruiyet kararlarının açık ihlali olarak nitelendirerek kınadı. Avrupa Birliği Ceza Adalet İşbirliği Ajansı koordinasyonunda NATO'ya ait askeri gemileri hizmet sağlayan bir şirkete yönelik dolandırıcılık ve rüşvet iddiaları kapsamında Norveç, Almanya ve Romanya'da operasyon düzenlendi. Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi, Amerika ile İran arasındaki gerilimin gölgesinde bölgesel anlaşmazlıkların çözülmesi ve gerginliğin daha da tırmanmasının önlenmesi için diyalog ve diplomasiye öncelik verilmesi çağrısında bulundu. Ve son olarak spor. Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Aston Villa'ya 6-0 yenildi. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde Mezarlık kavşağı, otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
5: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
4: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
6: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
7: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
8: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür. Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar. Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir. Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: günün ve gündemin önemli başlıklarını programa taşıdığımız Basında Gündemin ikinci saatine hoş geldiniz. Spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte saat 10'a kadar birlikteliğimizi sürdüreceğiz. 15 Ekim Perşembe gününü paylaşmaya devam ediyoruz. Bu saatimizin bağlantıları Elazığ, Ankara, Antalya, Afyon, Karahisar, Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum olacak. Tarihte bugün köşemizi de sizlerle buluşturacağız. Yazılı basında yer alan haberleri gazetelerimizin ilk sayfasından aktarmaya devam edeceğiz. Son dakika gelişmelerde TRT Haber'in Anadolu Ajansı'nın nabzını tutacağız kıymetli dinleyicilerimiz. İlk bağlantımız Elazığ olacak. 13. Bölge Müdürlüğümüze gideceğiz. İsa Şengül telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Dilara Hanım, iyi çalışmalar.
0: Teşekkür ediyoruz. Malatya, Adıyaman, Tunceli, Bingöl ve Elazığ için sizi dinliyoruz.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgeniz genelinde havanın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ve yeri çok kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında seyredeceği, rüzgarın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, yerler kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemiz üzerinde barı merkezlerinde günün yüksek sıcaklıklarının Elazığ 19, Malatya 16, Tunceli 18, Bingöl 17, Adıyaman 20 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yönde de size ve ekibinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. İlk bağlantımız bu saat için Elazığ'ydı. Tarihte bugün köşemizi de paylaşalım. Sonrasında bu saatimizi güzel bir şarkıyla açalım. Bir Semih Cenk yapalım sevgili Yeter. Onlar Anlamaz Elden şarkısını birazdan sizlerle buluşturalım. 1783 yılının 15 Ekim'inde ilk defa balonla uçuş gerçekleştirilmiş. 1961'de Uluslararası Hava Örgütü Londra'da kurulmuş. 1970'de İstanbul'da kolera salgını olduğu açıklanmış. 1995'te Türkiye'nin birçok ilinden Ankara'ya gelen binlerce kişi Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Türk İş'in düzenlediği mitingde Tansu Çiller'i protesto etmiş. Önemli başlıkları paylaştık. Birazdan bu saatimizi Hürriyet gazetesiyle açacağız. Semih Cenk şu anda radyonuzda. Onlar Anlamaz Halden.

0: 9. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Erener Soy telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Malatya, düzeltiyorum. Çankırı, Kırıkkale, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın ve Ankara için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki. Yapılan son değerlendirmelere göre bölge genelinin parçaları çok bulutlu. Aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Karabük, Çankırı, Bartın, Bolu ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli. Düzce ve Zonguldak merkez çevrelerinde ise çok kuvvetli. Kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı beklenmektedir. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. Ankara Çankırı 19, Kırıkkale 20. Rüzgarın ise genellikle batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında ise yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şu şekilde. Ankara Çankırı 19, Kırıkkale 20, Bolu 17, Zonguldak ve Düzce

0: İnsanı Cuafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet soruşturması kapsamında Halk TV polis tarafından arandı. Halk TV ile Mahiroğlu'na ait şirketlere kayyum atandı. Bir diğer habere bakalım. İstanbul'da tufan Türkiye'nin batısında önceki akşam başlayan sağanak ve fırtına dün İstanbul'da kabus gibi bir gündü. İstanbul'da yollar göle döndü. Trafik durdu. Çalışanlar, işe, öğrenciler okula gitmekte zorlandı. Bodrum katlarının iş yerlerini, hastaneleri ve alt geçitleri su bastı. Boğulma tehlikesi geçirenler oldu. Balat'ta su birikintisine batan 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Meteoroloji 48 kent için sarı, 5 kent için turuncu kodlu uyarı yaptı. Mahsur kaldılar. Ünlü şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir çekim için gittikleri Ayazağa'daki bir stüdyoda mahsur kaldılar. O anları videoya çeken Boz, sular yükseliyor, elektrik kesildi, acil yardım istiyoruz diyerek yardım çağrısı yaptı. Palamut 40 TL. Denizlerdeki palamut bolluğu fiyatları düşürünce vatandaş balık tezgahlarına koştu. Sadece birkaç günde milyonlarca palamut satıldı. Zincir marketlerde 39,90'a satılan palamutlara ilgi büyüktü. Büyük bir zincir market yetkilisi 12-13 Ekim'de toplam 3 milyon adet palamut sattık dedi. Palamut bolluğunun etkilerini görmek için İstanbul'daki balık tezgahlarını ve marketleri gezdik deniliyor. Detaylar 7. sayfada. 4 gün boyunca savunacak Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla görülen davada dün savunma yapmaya başladı. Savunmanın 4 gün sürmesi bekleniyor. 4. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'ndeyiz. Tuğba Akçan telefon hattımızda, hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Isparta, Muğla, Burdur, Antalya ve Akdeniz için ilk değerlendirmelerinizi alalım.
1: Tabii, yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün akşama kadar havanın parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece artmasını bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve batı, öğle saatleri Antalya civarları, güney ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli. Muğla'nın sahil kesimlerinin yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor. Merkezlerimize beklediğimiz günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Antalya 25, Muğla 19, Sparta 20, Burdur 20 derece. Denizlerde rüzgar kuzey ve batı, Serik, Anamur arası güneydoğudan 3 ila 5, gece saatleri 2 ila 4 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı. Hava parçalı çok bulutlu, mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağıştı. Görüş iyi, yağış anında zayıf olacak. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Biz de size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz. O büyük ses veda etti. Müziğin efsane ismi Alpay 91 yaşında hayatını kaybetti. Alpay'ın vefatı sevenlerini ve müzik dünyasını yasa boğdu. Fabrika Kızı, Eylül'de Gel, Kara Tren gibi şarkılarıyla hafızalara kazınan sanatçının ölüm haberini Bora Gencer duyurdu. Ankara'da doğan Alpay gençlik yıllarında futbolla ilgilendi. Ankara Demirspor ve Gençler Birliği'nde forma giydi. Hukuk mezunu olan ünlü sanatçı 1960'lı yıllarda girdiği müzik dünyasında silinmesi imkansız izler bıraktı. Evet, Alpay'dan Eylül'de Gel şarkısını dinleyelim. Sanatçımızı rahmetle anıyoruz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Alpay Eylül'de Gel diyor. Ardından Afyonkarahisar bağlantısıyla devam edeceğiz.

Eylül'le okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.

0: Afyonkarahisar'dayız. Oğuzhan Karsal telefon hattımızda. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Günaydın. Denizli Uşak ve Afyonkarahisar için sizi dinliyoruz.
1: Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif kuvvette eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve günün yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde: Afyonkarahisar parçalı, çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı, günün yüksek sıcaklığı 16 derece. Denizli parçalı, çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı, günün yüksek sıcaklığı 20 derece. Uşak parçalı, çok bulutlu, aralıklı, sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı, günün yüksek sıcaklığı 16 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz size ve ekibinize, güzel bir gün diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum, yayınlar.
0: Sağ olun. Afyonkarahisar'ı da uğurladık. Eskişehir, Trabzon, Kayseri ve Erzurum bağlantılarını sırasıyla sizlerle buluşturacağız. Anadolu Ajansı sayfasındayız bu kez. Dünden bugüne yansıyan gelişmelere, yaşananların yankılarına, günün sıcak gelişmelerine bakalım. Yeni nesil suç örgütlerine yönelik 58 ilde düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanlığı 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun hızlanmasıyla Amerika Merkez Bankası'nın faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi ve teknoloji hisselerindeki sert düşüşler küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Anadolu Ajansı'nın bir diğer haberi, İstanbul'un birçok ilçesinde aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle gece boyu arama kurtarma ve tahliye işlemleri devam etti. Sağanak nedeniyle iki kişi hayatını kaybetti. Bir diğer haber, Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a ait Tayfun tipi savaş uçağını Sada vilayetinin hava sahasında karadan havaya füzeyle hedef aldıklarını ve uçağın isabet aldığını iddia etti. Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail'in Gazze şeridinde soykırımın başladığı Ekim 2023'ten bu yana 2000'den fazla Filistinli çocuğu gözaltına aldığını, bunlardan en az 350'sinin ağır koşullarda tutulmaya devam ettiğini bildirdi. Amerikalı bir yargıç, Donald Trump yönetimi tarafından başkent Washington'da bir golf sahasında yapılan ağaç kesim işlemlerinin durdurulmasına karar verirken, tarihi alanla ilgili bundan sonraki planın kendisine vakitlice bildirilmesini istedi. Bir diğer haber, Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik bir saldırının zamanlamasının haber kuruluşlarına sızdırılmasının ardından saldırı iptal ettiğini söyleyerek, bu sızıntıyı yapanlar vurulmalı dedi. Birleşmiş Milletler, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının devam ettiğini belirterek insani yardımlar konusunda da engellemelerin sürdüğü uyarısında bulundu. Evet, bu kez Eskişehir'deyiz. 3. Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüz Serkan Kantarcı telefon hattımızda. Hoş geldiniz Serkan Bey.
2: Hoş bulduk efendim. İyi günler dileriz.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Bursa, Bilecik, Kütahya ve Eskişehir için sizi dinliyoruz.
2: Bugün akşama kadar bölge genelimiz çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olacak. Özellikle de yağışların Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli, Bilecik çevrelerinde kuvvetli, Bursa çevrelerinde ise çok kuvvetli ve şiddetli olmasını bekliyoruz. Hava sıcaklığı Bursa ve Bilecik'te 1 ila 3 derece azalacak. Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde ise önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgar kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvetli, Bursa'nın batı kesimlerinde kuvvetli, zaman zaman fırtına şeklinde esecek. İl merkezlerimizde bugün beklenen yüksek sıcaklıklar: Eskişehir 15, Bursa 17, Bilecik 15 ve Kütahya'da ise 14 derecedir. Bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Sağ olun efendim. Teşekkürler.
0: Eskişehir bağlantımızı da uğurladık. Anadolu Ajansı sayfasında kalmaya devam edeceğiz. Asım Gökmen'le devam edelim bu kez. Kara Düşler radyonuzda.

0: çektim ben böyle ağır. Trabzon bağlantımızda Beyza Çolak Öztürk yer alıyor. Hoş geldiniz. Beyza Hanım. Alo.
1: Hoş bulduk, günaydın.
0: Günaydın. Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Trabzon ve denizler için neler söyleyeceksiniz?
1: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Gümüşhane çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarların güney yönlerden orta iç kesimlerde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle: Trabzon 24, Artvin 23, Giresun 21, Gümüşhane 20, Rize 24 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtına beklenmiyor. Havanın sağanak yağışlı, rüzgarın doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Teşekkürler, iyi yayınlar.
0: Sağ olun. Anadolu Ajansı'nda önemli gelişmeleri paylaşmaya devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının devam ettiğini belirterek insani yardımlar konusunda da engellemelerin sürücü uyarısında bulundu. Bir diğer haber, Erzurum, Kars ve Tunceli'de sağanak etkili oluyor. Evet. Erzurum'da dün akşam başlayan yağış sabah etkisini artırdı. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintiler oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Okula giden öğrencilerle işe giden vatandaşlar sağanak nedeniyle zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar şemsiyeyle ve bina saçaklarıyla duraklara sığınarak korunmaya çalıştı. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada Erzurum ve çevresindeki iller için metrekareye 21 ila 75 kilogram yağış beklendiği belirtildi deniyor. Evet, bir diğer habere bakalım. İsrail ordusunun ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda biri çocuk, iki kişi yaralandı. Bir diğer haber, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, hedefe ulaşmak için hem savaşı hem de müzakere yöntemini kullandıklarını söyledi. İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Selfit kentinde Filistin Kızılay binası ile Şehit Yaser Arafat Devlet Hastanesi'ne baskın yaptı ve güvenlik kamerası kayıtlarına el koydu. Birleşmiş Milletler Yemen'de 800 bin kişiye gıda yardımının ulaştırılamadığını duyururken Kızılaç hastanelerin benzeri görülmemiş bir yaralı akını karşısında çökme noktasına geldi uyarısında bulundu. Yemen Başbakanı Şahi Muhsin Ez-Zindani Husilerin sivillere def almaya ve Taiz kentini kuşatmaya devam etmesinin zaman aşımına uğramayacak bir savaş suçu olduğunu belirterek sorumluların cezasız kalmayacağını vurguladı. Filistin Dışişleri Bakanı işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlere saldıran silahlı Yahudi yerleşimci grupların terör örgütü olarak tanımlanmasını, bu kişileri ve destekçilerine caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını istedi. Birazdan Milliyet Gazetesi'nde olacağız. Ecem Önol, Aşktan Ne Haber şarkısıyla sizlerle.

0: Kayseri'deyiz. İsmail Memiş telefon hattımızda, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Pilar Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Sivas, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir ve Kayseri için sizi dinliyoruz.
1: Tabii ki tahminle uyarı merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde çok bulutlu bir hava ve yağışlar görüyoruz. Yağışlar genel itibariyle Sivas'ta ve Kayseri'nin doğu ve güney ilçelerinde yer yer kuvvetli oluyor. Uyarılarımızda da zaten belirtmiştik. Mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıklar var. Rüzgar güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli. Yağışlar öncesi ve anında yer yer kuvvetli olabilir. Bugün Kayseri'de 22 derece maksimum sıcaklık bekliyoruz. Kırşehir'de 20, Nevşehir'de 17, Sivas'ta 19, Yozgat'ta 17 derece bekliyoruz. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
1: Sağ olun. İyi çalışmalar.
0: Sağ olun. Milliyet gazetesindeyiz. Yeni nesil hava. Sağanak El Nino etkisiyle İstanbul'a kabusu yaşattı. Beykoz'a 238 kilogram yağış düştü. Birçok ilçede 100 kilogramı buldu. Evleri, metroları, hastaneleri su bastı. Araçlar yollarda kaldı. Uçaklar inemedi. İstanbul'da okullar bugün tatil edildi. Evet, birçok ilçede yaşananlar da fotoğrafla desteklendi. Evet, vatandaşların mağdur görüntüleri habere yansıyor kıymetli dinleyicilerimiz. İstanbul'da sel suları bir otobüsün içinde yolculara korku dolu anlar yaşattı. Sel sularına kapılan bir kadını vatandaşlar kurtardı. İstanbul'da alt geçitler sele teslim oldu. Yağış AVM'leri vurdu. Sarıyer'de araçlar selde sürüklendi. Hepsi de fotoğraflanarak manşetten, evet, yansıyor Milliyet gazetesine. Mekke İttifakı dayanışmamızı güçlendirdi. Cumhurbaşkanı Yüksek İstişare Kurulu dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Pakistan ve Suudi Arabistan'la birlikte Mekke'de imzaladığımız ortak savunma anlaşmasıyla kardeş ülkelerle dayanışmamızı güçlendirdiğimizin ortaya konulduğu toplantıda tahriklere kapılmadan sağduyu ve serin kanlılıkla süreçleri yönettiğimiz ifade edildi. İfadeleri kullanıldı. Detaylar 10. sayfada. Erzurum'dayız. Nesrin Kaymak telefon hattımızda, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Diler Hanım.
0: Erzincan, Ardahan, Bayburt ve Erzurum için sizi dinliyoruz.
2: Teşekkürler. Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği, yağışların Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif orta kuvvette, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ayrıca bölgemize dair uyarılarımız bulunmakta. Kuvvetli yağış uyarımız, yağışların Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ulaşımda aksamalar gibi dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca kuvvetli rüzgar uyarımız bulunmakta. Rüzgarın yağış esnasında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenildiğinden vatandaşlarımızın buna karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bölgemize bağlı bulunan illerimizde gün içerisinde beklenen en yüksek sıcaklıklarımız ise şöyle: Erzurum 17 derece, Erzincan 18 derece, Ardahan 17 derece ve Bayburt 18 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Benim aktaracaklarım bu kadar Diler Hanım.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Size ve ekibinize kolaylıklar diliyoruz.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi günler, iyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. 16 Bölge Müdürlüğümüzün kıymetli uzmanlarını yayınımızda misafir ettik. İlk değerlendirmelerini bizimle paylaştılar. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Milliyet'in ilk sayfasında yer bulan haberleri paylaşmaya devam edelim. Halk TV'ye kamyum atandı. Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'na yönelik rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 11'i yakalandı. Halk TV'nin de bulunduğu Mahiroğlu'na yönelik şirketlere de kayyum atandı. Toplam değerinin 72,5 milyar liraya ulaşan para trafiği de mercek altında. Hemen altındaki habere baktığımızda biz dimdik Ayaktayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasını takip etmek için Silivri'ye gelen Yeni Parti Genel Başkanı Özel, Ekrem İmamoğlu'nun savunma yaptığı duruşma öncesi soruları yanıtladı. Kimse moralini bozmasın, dimdik ayaktayız. Ekrem Bey orada ayakta, Halk TV orada ayakta, biz burada ayaktayız diyen Özel, yenildik, kaybediyoruz hissine biz kapılmadık, ki onlar asla kazanamayacak, korkak onlar ifadesini kullandı. Evet. Bir haber daha paylaşalım. Ortak akıl çağrısı. Ankara'da ay sonu gerçekleştirilecek Türk Devletleri Teşkilatı 13. zirve toplantısı arifesinde Türkiye ile Azerbaycan arasında gerilim iddiaları gündeme gelirken MHP lideri Bahçeli'den iki ülke arasındaki kardeşlik hukukunu zedelemeye yönelik yaklaşımlara karşı ortak akıl ve sağduyu çağrısı geldi kıymetli dinleyicilerimiz. Yazılı basına yansıyan Türkiye'den ve dünyadan gelişmeleri aktardığımız basında gündem programının sonuna geldik kıymetli dinleyicilerimiz. Yarın da saat 8.15'te haftanın son iş gününde basında gündem programıyla gününüze eşlik edeceğiz. Mikrofonda spikeriniz ben Diler Demir. Teknik yapımda sevgili Yeter Bacak'la birlikte hepinize güzel bir gün diliyoruz. Bugün saat 12.30'da Türkülerin Dilinden programını kaçırmayın. Bunun yanı sıra her saat başı haberdar olabileceğiniz en güncel hava raporlarımızı dinleyin. Hazırlıksız yakalanmayın. Uyarılarımızı da lütfen dinleyin. Dikkatli bir şekilde ona göre dışarıya çıkın. Haberdar olun. Hazırlıksız yakalanmayın. En güncel haber bültenlerimizle de ne diyoruz? Her zaman söylediğimiz gibi bizi dinleyin. Haberiniz olsun.

0: saat 10. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleriyle Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısında akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Güney Ege'de fırtına, Marmara Denizi, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili bugün itibariyle yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ege'den Hazar'a, geçmişten geleceğe Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devletidir açıklamasını yaptı. Türk Devletleri Teşkilatı zirvesinin tarihi önem taşıdığına vurgu yapan Bahçeli, Türkiye, Türk dünyasının ortak hedeflerinin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir sorumluluk üstlenecektir dedi. Elon Musk, Ukrayna'nın bazı silahlarının seyahat etme ve SpaceX'in Starlink internet ağına bağlı kalma hızındaki kısıtlamaların arkasında Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin olabileceğini öne sürdü. Birleşmiş Milletler Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının devam ettiğini belirterek insani yardımlar konusunda da engellemelerin sürdüğü uyarısında bulundu. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City sahasında karşılaştığı PSG'ye 4-2 yenildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde Mezarlık kavşağı, otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvendi. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 18-9 derece. Atina sağanak yağışlı 22-17. Belgrad sağanak yağışlı 17-10. Helsinki parçalı bulutlu 9-4. Kopenhag parçalı bulutlu 15-7. Londra parçalı bulutlu 21-12. Moskova sağanak yağışlı 14-9. Paris sağanak yağışlı 21-8. Priştine sağanak yağışlı 13-4. Roma parçalı bulutlu 24-12. Tiran parçalı bulutlu 20-9. Varşova sağanak yağışlı 15-5. Viyana parçalı bulutlu 17-9. Zürih parçalı bulutlu 17-8 derece. Amman parçalı bulutlu 26-18. Aşgabat sağanak yağışlı 28-16. Bağdat az bulutlu ve açık 41-29. Bakü sağanak yağışlı 26-18. Bişkek sağanak yağışlı 18-5. Kabil parçalı bulutlu 28. Kerkük parçalı bulutlu 35-23. Medine az bulutlu ve açık 38-27. Mekke az bulutlu ve açık 38-25. Riyad az bulutlu ve açık 36-22. Şam parçalı bulutlu 28-17. Tahran parçalı bulutlu 28-20. Taşkent sağanak yağışlı 25-14. Tiflis sağanak yağışlı 24-16. Tokyo parçalı bulutlu 22-17 derece. Cezayir sağanak yağışlı 29-17. Kahire parçalı bulutlu 28-20. Montreal sağanak yağışlı 12-7. New York sağanak yağışlı 18-15. Sydney parçalı bulutlu 17-15. Washington parçalı bulutlu 19-16 derece. Chaturanga sağanak yağışlı 14-8. Frankfurt sağanak yağışlı 15-5. Gümülcine parçalı bulutlu 20-10. Kırcaali sağanak yağışlı 20-10. Komrat sağanak yağışlı 14-8. Köstence parçalı bulutlu 16-9. Münih parçalı bulutlu 17-6. Podgorica sağanak yağışlı 21-10. Selanik sağanak yağışlı 19-10. Şumlu sağanak yağışlı 16-9. Taraklıya sağanak yağışlı 14-8. Balkaneş parçalı bulutlu 14-8. Zenitsa parçalı bulutlu 16-6. Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-17. Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 24-18. Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25-14. Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktarıyoruz. Hatay İskenderun 29 santigrat derece, Mersin Anamur 26, Antalya Finike 26, Muğla Fethiye 26, Mersin Yenişehir 25 santigrat derece, Muğla Datça 24, Antalya Kaş 24, Artvin Hopa 22, Aydın Kuşadası 22, Rize Merkez 22, Samsun Atakum 21 santigrat derece, İzmir Konak 20, Bartın Güney Mendirek Feneri 20, Balıkesir Ayvalık 20, Sinop Merkez 20, İzmir Dikili 20, İstanbul Sarıyer 20, İstanbul Tuzla 20, Çanakkale Merkez 20 santigrat derece, Ordu Altınordu 19, Tekirdağ Süleymanpaşa 19, Trabzon Ortahisar 19, Bitlis Adil Cabaz Liman 19, Giresun Merkez 19, Bitlis Tatman Liman 18, Van Tuşba Liman 18 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklıklarını aktardık.
1: Deniz yolu tahmin sistemi mgm.go.tr adresinde hizmetinizde. Denizciler, balıkçılar, artık birkaç saniye içerisinde Hazar Denizi'nden Cebeli Tarık'a kadar istediğiniz rotayı oluşturabilir, yol boyu güvenli seyahat için gerekli bilgileri rahatça bulabilirsiniz. mgm.go.tr Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: saat 11. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleriyle Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz, Marmara ve Ege'de fırtına, Doğu Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batı Karadeniz yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 5 ila 7, yer yer 8. Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5. Zamanla batısında 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, Batı Karadeniz'de yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi. Yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu. Yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Öğle saatlerine kadar yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneyli yönlerden 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmalar kapsamında bazı şüphelilerin finansal işlemlerine kısıtlama getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili bugün itibariyle yeni bir karar alınmadığını, daha önce alınan tedbir kararlarının ilgili kurumlara gönderildiğini duyurdu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ege'den Hazar'a, geçmişten geleceğe, Türkiye ve Azerbaycan aynı gönül coğrafyasının iki güçlü devleti vurgu yapan Bahçeli, Türkiye, Türk dünyasının ortak hedeflerinin hayata geçirilmesine yönelik önemli bir sorumluluk üstlenecektir dedi. Elon Musk, Ukrayna'nın bazı silahlarının seyahat etme ve SpaceX'in Starlink internet ağına bağlı kalma hızındaki kısıtlamaların arkasında Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin olabileceğini öne sürdü. Birleşmiş Milletler, Gazze'de ateşkese rağmen İsrail'in saldırılarının devam ettiğini belirterek insani yardımlar konusunda da engellemelerin sürdüğü uyarısında bulundu. Ve son olarak spor. Temsilcimiz Yukatel Denizli Basket, FIBA Avrupa Kupası'nın ikinci haftasında Portekiz ekibi Benfica'ya 96-91 mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Manchester City sahasında karşılaştığı PSG'ye 4-2 yenildi. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde Mezarlık kavşağı, otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
4: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
5: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
4: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
6: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
7: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
8: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
9: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
8: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
9: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Sonunda saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 18-9 derece, Atina sağanak yağışlı 22-17, Belgrad sağanak yağışlı 17-10, Helsinki parçalı bulutlu 9-4, Kopenhag parçalı bulutlu 15-7, Londra parçalı bulutlu 21-12, Moskova sağanak yağışlı 14-9, Paris sağanak yağışlı 21-8, Filistin'e sağanak yağışlı 13-4, Roma parçalı bulutlu 24-12, Tiran parçalı bulutlu 20-9, Varşova sağanak yağışlı 15-5, Viyana parçalı bulutlu 17-9, Zürih parçalı bulutlu 17-8 derece, Amman parçalı bulutlu 26-18, Aşgabat sağanak yağışlı 28-16, Bağdat az bulutlu ve açık 41-29, Bakü sağanak yağışlı 26-18, Bişkek sağanak yağışlı 18-5, Kabil parçalı bulutlu 28, Kerkük parçalı bulutlu 35-23, Medine az bulutlu ve açık 38-27, Mekke az bulutlu ve açık 38-25, Riyad az bulutlu ve açık 36-22, Şam parçalı bulutlu 28-17, Tahran parçalı bulutlu 28-20, Taşkent sağanak yağışlı 25-14, Tiflis sağanak yağışlı 24-16, Tokyo parçalı bulutlu 22-17 derece, Cezayir sağanak yağışlı 29-17, Kahire parçalı bulutlu 28-20, Montreal sağanak yağışlı 12-7, New York sağanak yağışlı 18-15, Sydney parçalı bulutlu 17-15, Washington parçalı bulutlu 19-16 derece, Chaturanga sağanak yağışlı 14-8, Frankfurt sağanak yağışlı 15-5, Gümülcine parçalı bulutlu 20-10, Kırcaali sağanak yağışlı 20-10, Komrat sağanak yağışlı 14-8, Köstence parçalı bulutlu 16-9, Münih parçalı bulutlu 17-6, Podgorica sağanak yağışlı 21-10, Selanik sağanak yağışlı 19-10, Şumlu sağanak yağışlı 16-9, Taraklıya sağanak yağışlı 14-8, Balkaneş parçalı bulutlu 14-8, Zenitsa parçalı bulutlu 16-6, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 24-18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25-14, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek. Gelin değişime başlayalım. Yarınları susuz bırakmayalım.

sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktarıyoruz. Sakarya Firizli 241 kilogram, Kocaeli Kartepe 215, İstanbul Beykoz 186, Yalova Armutlu 154, Balıkesir Balya 103, Bursa Mudanya 101 kilogram, Çanakkale Biga 99, Antalya Manavgat 90, Mersin Bozyazı 72, Bingöl Yedisu 58 kilogram, Muğla Ortaca 52, Diyarbakır Çermik 51, Manisa Şehzadeler 47, Kayseri Yahyalı 46, Adana Karahisarlı 46, Isparta Davras 46, Erzurum Palandöken 45 kilogram, Tekirdağ Şarköy 43, Kırklareli Demirköy 43, Elazığ Arıcak 40, Ordu Çamaş 39, Sivas Yıldızeli 37, Tokat Merkez 36 kilogram, Kahramanmaraş Afşin 34, Niğde Ulukışla 34, Tunceli Nazimiye 33, Adıyaman Gerger 33, İzmir Seferihisar 32, Konya Beyşehir 32, Muş Yaygın Beldesi 32 kilogram. Sayın dinleyiciler, yurdumuzda en fazla yağış olan yerlerle bu sabah ölçülen metrekare başına düşen toplam yağış miktarlarını aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini gösteren beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

ormanlar, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi için gerekli olan su, gıda, barınma gibi ihtiyaçları sağlarken, doğanın korunmasına ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı salımlarının azaltılmasına da destek oluyor. Türkiye'de orman alanları yaklaşık 22 milyon hektarla ülke yüz ölçümünün %28'ini oluşturuyor. Akdeniz coğrafyası ve iklim kuşağında yer alan Türkiye'de Doğu Akdeniz sahil şeridi, Ege, Marmara ve Batı Karadeniz bölgeleri orman yangınına hassas bölgeler arasında yer alıyor. Türkiye'de ormanlık alanların yaklaşık %60'ı yangınlardan zarar görüyor. Bu oran 12 milyon hektarlık bir alanı ifade ediyor ki bu bazı ülkelerin yüz ölçümünün birkaç katı. Ülkemizde yangına hassas alanlar, kızılçam ve karaçam gibi iğne yapraklı türlerin oluşturduğu ormanlarla makilik alanlardan oluşuyor. Orman yangınları nedeniyle her yıl 782 bin ton karbondioksit eş değeri sera gazı salımı gerçekleştiği tahmin ediliyor. Yanan ormanların yeniden tesisi ve yangına hassas ormanların yangına daha dirençli hale getirilmesi için ağaçlandırma çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Yanan orman alanları hiçbir şekilde başka kullanım amacına dönüştürülemez. Bu durum anayasal güvence altında bulunuyor. Ülkemizde her yıl çıkan orman yangınlarının yaklaşık %95'i insan kaynaklı. Ve bu yangınlar ihmal, dikkatsizlik sonucu veya kasıtlı çıkıyor. Orman yangınlarını önlemek için pikniklerinizi belirlenen alanlarda yapın. Piknik alanlarında gerekli önlemleri almadan ateş yakmayın. Yakılan ateşin tamamen söndüğünden emin olun. Sigara izmaritlerini orman ve yol kenarlarına atmayın. Anız, atık ve çöp yakmayın. Ateş ve yangın görürseniz 177 Alo Orman Yangını ihbar hattını arayın.

0: Saat 12. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleriyle Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasino arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz, Sinop, İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 4 ila 5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege, Çanakkale, Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege, Çeşme, Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz, Fethiye, Anamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emin Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı. Erdoğan, toprağa sabrını, alın terini ve sevgisini katan kadın çiftçilerimiz, yetiştirdikleri her ürünle sofralarımıza bereket, ülkemizin yarınlarına güç katıyor. Üretimin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışan bütün kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyor, emeklerinin karşılığını bolluk ve bereketle almalarını diliyorum değerlendirmesinde bulundu. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %2 artarak 16.409.588 oldu. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı dünkü yağışların etkisiyle bir günde %7,16 artarak %45,22 seviyesine yükseldi. 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarında evde bakım yardım ödemesi hesapları yatırılmaya başlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. Anayasa Mahkemesi, siyasi parti mali denetimleri sonucu 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kavaloğlu, Antalya'nın yılın başından bu yana 14 milyon yabancı turisti konuk ettiğini, bunun küresel alandaki savaşlara ve ekonomik durgunluklara rağmen önemli bir başarı olduğunu söyledi. Etiyopya ordusunun ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde ilerleyişini sürdürürken Eritre sınırına doğru tank ve ağır silah sevk ettiği bildirildi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen soykırımı devam ettiği Gazze'de Amerikan Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu tarafından inşa edilecek ve 150 uluslararası askere ev sahipliği yapacak kritik üssün inşasına izin vermediği bildirildi. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'la deplasmanda karşılaşacak. Zalgirio Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde Mezarlık kavşağı, otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Trakya bölümüyle Güney Ege kıyıları dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç Doğu Anadolu bölgesiyle Çankırı, Sivas, Çorum, Amasya'nın batısı, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Batman ve Siirt çevrelerinde kuvvetli, Batı Karadeniz kıyılarıyla İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa, Yalova, Adıyaman ve Tunceli ile Malatya'nın doğusunda, Elazığ'ın batısında ve Bingöl çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden çok kuvvetli ve fırtına. Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun güneydoğusundaysa güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu bölgesinde toz taşınımı görülecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Kıyı Ege ile Çanakkale dışında kalan diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Kırklareli kıyıları, İstanbul, Antalya, Isparta, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay kıyıları, Zonguldak, Kastamonu kıyıları, Çorum, Amasya, Yozgat, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görülecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'le Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Tunceli, Erzurum, Kars, Ağrı, Bingöl, Malatya, Muş, Bitlis, Batman, Hakkari, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, Ege bölgesinde, İç Anadolu'nun kuzeybatısında, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Adana, Osmaniye, Hatay kıyılarıyla Zonguldak ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli, Antalya'nın doğu ilçelerinde ise çok kuvvetli olacak. Rüzgar Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli, Güney Ege kıyılarında kuzeybatıdan, Akdeniz'in iç kesimleriyle Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden çok kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Hava sıcaklıkları azalarak yurdun güney, iç ve batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.
0: ...1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Erzurum'dan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Aysun Gültekin'den dinleyeceğimiz bu türküyü TRT Müzik Dairesi Muharrem Akkuş'tan derlemiş. Oğul, bala sarhoş, beşikte bala sarhoş. Hana bir nalbant gelmiş, mıh vurur namıza. Aysun Gültekin'den dinleyeceğimiz bu türküyü TRT Müzik Dairesi Muharrem Akkuş'tan derlemiş. Oğul, bala sarhoş, beşikte bala sarhoş. Hana bir nalbant gelmiş, mıh vurur nala sarhoş.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımız Cengiz Özkan'dan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Mustafa Hisarlı, Hisarlı Ahmet'ten alıp Kütahya'dan repertuara kazandırmış. Ay İstanbul, sen bir han mısın? Varan yiğitleri yutan sen misin? Gelinleri yarsız koyan sen misin? Gidip de gelmeyen yarı ben neyleyim? Vakitsiz açılan gülü ben neyleyim?

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Manisa Turgutlu'dan Bir Sema Havası alıyor. TRT İzmir Radyosu'nun Mehmet Bulanlar'dan repertuara kazandırdığı bu türküyü Hale Gür'den dinleyeceğiz. Armut ağacı, armut ağacı, başımın tacı, kalksın sema eylesin, anayla bacı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda Musa Eroğlu'ndan Kırşehir'den bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Neşet Ertaş'tan derlemiş. Seher vakti çaldım yarın kapısını, baktım yarın kapıları sürmeli, boş bulmadım otağının yapısını, çıka geldi bir gözleri sürmeli.

0: show.
1: Dinleyenlerimiz, Türkülerin Dilinden programımız Süreyya Davulcuoğlu'ndan dinleyeceğiniz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Hasan Sözer'i Rize'den repertuara kazandırmış. Gemiye çektik yelken, biz sefere giderken, dua ile sevduğum, geleyim daha erken.

Sevgili dinleyenlerimiz, solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dilinden programımızla şimdi de Soner Özbilen'den Üsküp'ten bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Nihat Kaya, Sabri Gencer'den repertuara kazandırmış. Kalk be Muradiye, gidelim bize, 15 sene mapsaneyi almışım ya.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Bedia Akartürk. Sanatçıdan TRT'nin Rıza Konyalı'dan alıp Konya'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Şu silleden gece geçtim görmedim, acı tatlı sular içtim ölmedim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Saat 13. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleriyle Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 15 Ekim Perşembe günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, batısında 6 ila 8, öğle saatlerinden itibaren genelinde kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, sabah saatlerinde 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, sabah saatlerinde 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, kuzeyinde 4 ila 6, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, öğle saatlerine kadar yer yer 8, güneyinin kıyı kesimlerinde ise 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, Doğu Akdeniz'de ise kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 16 Ekim Cuma günü Batı Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında öğle saatlerinden sonra 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra genelinde doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinden itibaren kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzey sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 4 ila 6, batısında akşam saatlerinden itibaren 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batısında güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Güney Ege'de fırtına, Marmara Denizi, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında yer yer 6, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre. Yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anındaysa zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7. Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Güneyinde yer yer 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 4 ila 6, yer yer 7. Doğu Akdeniz'de ise batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, Batı Akdeniz'de yer yer 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, haber bülteniyle gündemin öne çıkan gelişmelerini aktarıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal hesabından yaptığı paylaşımda Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü kutladı. Erdoğan, toprağa sabrını, alın terini ve sevgisini katan kadın çiftçilerimiz, yetiştirdikleri her ürünle sofralarımıza bereket, ülkemizin yarınlarına güç katıyor. Üretimin her aşamasında büyük bir özveriyle çalışan bütün kadın çiftçilerimizin Dünya Kadın Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyor, emeklerinin karşılığını bolluk ve bereketle almalarını diliyorum değerlendirmesinde bulundu. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %2 artarak 16.409.588 oldu. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı dünkü yağışların etkisiyle bir günde %7,16 artarak %45,22 seviyesine yükseldi. 58 ilde yeni nesil suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarında evde bakım yardım ödemesi hesapları yatırılmaya başlandı. İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. Anayasa Mahkemesi, siyasi parti mali denetimleri sonucu 26 siyasi parti hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı. Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kavaloğlu, Antalya'nın yılın başından bu yana 14 milyon yabancı turisti konuk ettiğini, bunun küresel alandaki savaşlara ve ekonomik durgunluklara rağmen önemli bir başarı olduğunu söyledi. Etiyopya ordusunun ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesinde ilerleyişini sürdürürken Eritre sınırına doğru tank ve ağır silah sevk ettiği bildirildi. Katil İsrail'in ateşkese rağmen soykırıma devam ettiği Gazze'de Amerikan Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu tarafından inşa edilecek ve 150 uluslararası askere ev sahipliği yapacak kritik üssün inşasına izin vermediği bildirildi. Ve son olarak spor. Anadolu Efes, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris Kaunas'la deplasmanda karşılaşacak. Zalgirio Arena'daki müsabaka Türkiye saatiyle 20'de başlayacak. Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Türksel Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. Sayın dinleyiciler, günün öne çıkan gelişmelerini aktardık. Daha fazla haber ve ayrıntı için bizden ayrılmayın. Bir sonraki bültenimizde görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre Balıkesir-Kepsut yolunun 9 ve 14. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrolü sağlanıyor. Tekirdağ-Muratlı yolunun 29 ve 31. kilometrelerinde kavşak üst geçit çalışmaları nedeniyle ulaşım servis yolundan sağlanıyor. Gaziantep-Nizip-Bilecik yolunun 15 ve 16. kilometrelerinde Mezarlık kavşağı, otoyol bağlantısı kavşağı arasındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. İstanbul'da kuvvetli, Avrupa yakasının batısında yer yer çok kuvvetli, Bursa'da kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Şiddetli ve kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yağışla birlikte kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerine aktarıyoruz. Amsterdam parçalı bulutlu 18-9 derece. Atina sağanak yağışlı 22-17. Belgrad sağanak yağışlı 17-10. Helsinki parçalı bulutlu 9-4. Kopenhag parçalı bulutlu 15-7. Londra parçalı bulutlu 21-12. Moskova sağanak yağışlı 14-9. Paris sağanak yağışlı 21-8. Filistin'e sağanak yağışlı 13-4, Roma parçalı bulutlu 24-12, Tiran parçalı bulutlu 20-9, Varşova sağanak yağışlı 15-5, Viyana parçalı bulutlu 17-9, Zürih parçalı bulutlu 17-8 derece, Amman parçalı bulutlu 26-18, Aşgabat sağanak yağışlı 28-16, Bağdat az bulutlu ve açık 41-29, Bakü sağanak yağışlı 26-18, Bişkek sağanak yağışlı 18-5, Kabil parçalı bulutlu 28, Kerkük parçalı bulutlu 35-23, Medine az bulutlu ve açık 38-27, Mekke az bulutlu ve açık 38-25, Riyad az bulutlu ve açık 36-22, Şam parçalı bulutlu 28-17, Tahran parçalı bulutlu 28-20, Taşkent sağanak yağışlı 25-14, Tiflis sağanak yağışlı 24-16, Tokyo parçalı bulutlu 22-17 derece, Cezayir sağanak yağışlı 29-17, Kahire parçalı bulutlu 28-20, Montreal sağanak yağışlı 12-7, New York sağanak yağışlı 18-15, Sydney parçalı bulutlu 17-15, Washington parçalı bulutlu 19-16 derece, Çadırlınga sağanak yağışlı 14-8, Frankfurt sağanak yağışlı 15-5, Gümülcine parçalı bulutlu 20-10, Kırcaali sağanak yağışlı 20-10, Komrat sağanak yağışlı 14-8, Köstence parçalı bulutlu 16-9, Münih parçalı bulutlu 17-6, Podgorica sağanak yağışlı 21-10, Selanik sağanak yağışlı 19-10, Şumlu sağanak yağışlı 16-9, Taraklıya sağanak yağışlı 14-8, Balkaneş parçalı bulutlu 14-8, Zenitsa parçalı bulutlu 16-6, Gazi Magosa gök gürültülü sağanak yağışlı 26-17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 24-18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 25-14, Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 28-13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerin hava durumunu günün en yüksek, gecenin en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Bugün hava nasıl olacak acaba?
3: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
2: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizlerle. Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Saat 14. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleriyle Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ekim Cuma, Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneyli yönlerden, sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, periyot boyu batısı 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 18 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7,
İlk saatlerde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da yaşanan selin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Göktaş, aşırı yağışlardan etkilenen illerdeki vatandaşlara yönelik sosyal yardımlaşma fonu üzerinden bir kaynak aktarımı olacağını bildirdi. Bakan Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet'le yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek dedi. Bakan Göktaş ayrıca, ülke genelinde 493 huzur evinde 30 bine yakın yaşlıya hizmet verdiklerini belirterek, yıl sonuna kadar bakanlık olarak 593 kapasiteli 6 yeni huzur evinin açacaklarını kaydetti. Kocaeli'de sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelle rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan, 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelleri için bir gün idari izinli sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'da öldürmeye veya yaralama iddiaları ile ilgili yürüttüğü söylediği 254 soruşturmada kamuoyuna açıklanmış, herhangi bir sonuç bulunamadı. Gazze Savaşı başından bu yana ordunun soruşturduğunu söylediği 300 olay tespit edilirken bunlardan yalnızca 28'inin sonucu resmi sitede yayımlandı. 18 olaydaysa soruşturmanın tamamlanıp tamamlanmadığı belirsiz kaldı. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazartesi günü oynanacak olan Trabzonspor Beşiktaş maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
2: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
3: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sert havada çarşınca tutmuyuz. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın, yağ alın, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Kumana boğduk.
4: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
3: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
5: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
6: İz bırakanlar.
7: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı düşünün. Yıllar önce bir radyodan duyduğunuz, belki gençliğinizde sevdiğiniz birine armağan ettiğiniz, belki bir ayrılığın ardından sessizce dinlediğiniz bir şarkı. Aradan yıllar geçer, saçlarınıza ak düşer, yollar değişir, hayat başka kapılar açar. Ama o şarkının ilk notaları duyulduğunda zaman bir anlığına geriye döner. Bir yüz canlanır gözlerinizde. Bir sokak, bir mektup, bir bekleyiş. Ve içinizde bir ses sizi yıllar önce bıraktığınız bir hatıraya götürür. İşte müziğin mucizesi budur. Bazen birkaç dakika içinde koca bir ömrü yeniden yaşatır insana. Bugün İz Bırakanlar programımızda şarkılarıyla kuşakların hafızasında yer etmiş, kendine özgü sesiyle Türk pop müziğinde özel bir yer edinmiş bir sanatçıyı anıyoruz. Alpay'ı. Eylül'de Gel'le Özlem'i, Fabrika Kızı'yla Emekçi Bir Kadının Hayatını, Kara Tren'le Bekleyişin ve Ayrılığın Duygusunu hatırlatan bir sanatçıyı. Alpay, 14 Ekim 2026'da 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Bugün onu yalnızca bir sanatçı olarak değil, şarkılarıyla hayatlarımıza eşlik etmiş bir ses olarak hatırlıyoruz. İz Bırakanlar programımızda bir kez daha müziğin, hatıraların ve insan ömrüne eşlik eden şarkıların izini sürüyoruz sevgili dinleyenler. Bugün bizimle geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmaya, Alpay'ın şarkılarında kendi hatıralarını bulmaya hazır mısınız? Öyleyse ilk şarkımızla başlayalım. Alpay'ın sesinden dinletiyoruz. Eylül'de Gel.

konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.

Sevgili dinleyenlerimiz, her sanatçının hikayesi bir yerlerde başlar. Kimi zaman bir evde duyulan ilk ezgiyle, kimi zaman bir çocukluk hayaliyle, kimi zaman da insanın içinde büyüyen ve bir türlü susmayan bir tutkuyla. Alpay'ın hikayesi Ankara'da başladı. Gerçek adı Ahmet Alpay Nazikoğlu olan sanatçı 1935 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitim gördü. Gençlik yıllarında futbola ilgi duydu. Ankara Demirspor ve Gençler Birliği formalarını giydi. Genç milli futbol takımına kadar yükseldi. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Ancak hayatın insan için hazırladığı yollar her zaman ilk düşünülen yollar olmayabilir sevgili dinleyenler. Alpay'ın gönlü müziğe yöneldi. Profesyonel müzik yaşamına 1960'lı yılların başında adım attı ve 1964 yılında kendi orkestrasını kurarak çalışmalarını geliştirdi. O yıllar Türkiye'de müziğin büyük bir değişim yaşadığı yıllardı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen melodiler, yeni düzenlemeler, gelişen plak sektörü ve radyo yayınları müzik hayatına yeni renkler katıyordu. Alpay da bu dönemin içinde kendi yorumunu geliştirdi. Fransız şanson geleneğinden, İtalyan Napoliten şarkılarına, romantik folk müzikten pop ve rock etkilerine uzanan geniş bir müzikal dünyada eserler seslendirdi. Farklı dillerde şarkılar yorumlaması, Türkçe aranjmanları ve kendine özgü vokal tavrıyla dinleyicilerin dikkatini çekti. Onun sesinde gösterişten çok duygu, abartıdan çok sadelik vardı. Sanki bir şarkıyı kalabalıklara değil de tek bir insana söylüyordu. Belki de bu yüzden dinleyiciler Alpay'ın yorumunda kendi hayatlarından bir şeyler buldular. Şimdi sözlerimize kısa bir müzik arası verelim ve Alpay'ın sesinden Gitme şarkısını dinleyelim.

Bazı aylar vardır. Takvimde bir yaprak olmaktan çıkar. Bir hatıraya dönüşür. Bir bekleyişe, bir kavuşma umuduna, bazen de geçmişte kalmış bir sevdaya. Eylül birçok insan için böyledir. Yazın son ışıkları çekilirken, akşam serinlerken ve sokaklara hafif bir hüzün çökerken insan geçmişi daha çok düşünür. İşte Alpay'ın Eylül'de Gel şarkısı da dinleyicilerin hafızasında böyle bir duyguyla yer etti. Şarkının adı bile tek başına bir hikaye anlatır. Bir çağrı vardır içinde, birini beklemek. Bir gün yeniden kavuşabileceğine inanmak ve belki de söylenememiş sözleri bir mevsime emanet etmek. Alpay'ın kendine özgü yorumu bu duyguyu yıllar boyunca dinleyicilere taşıdı. Şarkılar bazen yazıldıkları dönemin sınırlarını aşar. Onları dinleyen herkes kendi hikayesini içine yerleştirir. Bir dinleyici için ilk aşkını hatırlatan melodi, bir başkası için uzaklarda yaşayan bir dostun özlemidir. Bir başkası içinse yalnızca gençliğinin sesidir. Eylül'de Gel de farklı kuşakların kendi hatıralarıyla buluştuğu şarkılardan biri oldu sevgili dinleyenler. Şimdi sizleri bu özel eseri yeniden dinlemeye davet ediyorum. Belki sizin de bir Eylül'ünüz vardır. Belki yolunu gözlediğiniz biri. Belki de yalnızca bir daha geri gelmeyecek kadar güzel bir zamanınız. Alpay söylüyor, Eylül'de Gel.

Eylül'de gel. Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim. Gireyim koluna. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler.

Sevgili dinleyenlerimiz, Alpay'ı yalnızca romantik şarkılarıyla hatırlamak, onun müzik dünyasını eksik anlatmak olur. Çünkü onun repertuarında aşk ve ayrılığın yanında toplumsal hayatın izlerini taşıyan eserler de vardı. Bunların en bilinenlerinden biri kuşkusuz Fabrika Kızı'dır. Bu şarkı dinleyiciyi bir aşk hikayesinden farklı bir dünyaya götürür. Emeğin dünyasına. Gün boyu çalışan, hayatın yükünü omuzlayan, akşam olduğunda yorgunluğuyla evine dönen insanların dünyasına. Fabrika Kızı yalnızca bir kadının çalışma hayatını anlatan bir şarkı olarak kalmadı. Emek, geçim mücadelesi ve toplumsal eşitsizlik üzerine düşünmeye de çağırdı. Şarkının yıllar boyunca hatırlanmasında gündelik hayatın içinden bir hikayeyi müzik aracılığıyla görünür kılmasının payı vardır. Alpay'ın yorumuyla geniş kitlelere ulaşan eser, Türk pop müziğinin toplumsal konulara da ses verebildiği örneklerden biri olarak hafızalarda yer etti. Bir şarkı bazen bir insanın sesini duyurur, bazen de o insanın yaşadığı hayatı. Şimdi Fabrika Kızı'nı dinlerken yalnızca melodisine kulak vermeyelim. Çalışan kadınları, alın teriyle hayatını sürdüren insanları, eve ekmek götürmek için yorulmayı göze alanları da hatırlayalım. Çünkü müziğin toplumsal hafızamızdaki yeri anlattığı insan hikayeleriyle büyür. Alpay söylüyor, Fabrika Kızı. Thank you.

Sevgili dinleyenler, trenler kimi zaman bir yolculuğun başlangıcıdır. Kimi zaman bir vicdanın. Bir istasyonda el sallayan insanlar, pencereden dışarıya bakan gözler, geride kalan bir şehir ve gidilen yere kurulacak yeni bir hayat. Anadolu'nun hafızasında trenin çok özel bir yeri vardır. Gidenler, dönenler, kavuşmayı bekleyenler. Bir de yolu gözlenenler. Kara Tren, Türk müziği dinleyicisinin zihninde ayrılık ve hasret duygularıyla özdeşleşen eserlerden biridir. Alpay'ın repertuarında da bu duyguyu taşıyan sevilen şarkılar arasında yer aldı. Bir trenin sesi bazen kilometrelerce uzaktan duyulur. Ama insanın bekleyişi, sesin ulaştığı mesafeden çok daha uzağa gider. Bir haber bekleyen anne, evladının yolunu gözleyen baba, sevdiğini uğurlayan bir genç, belki de bir daha aynı istasyonda buluşamayacağını bilmeden el sallayan iki insan. Şarkılar bütün bu duyguları kendi dilinde anlatır sevgili dinleyenler. Alpay'ın sesini dinlerken de müziğin yalnızca notalardan oluşmadığını, bazen bir toplumun ortak hatıralarını taşıdığını hissederiz. Şimdi geçmişin istasyonlarına doğru kısa bir yolculuk yapalım. Alpay söylüyor. Kara Tren.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Alpay'ın müzik yolculuğunun önemli özelliklerinden biri farklı müzik gelenekleri arasında kurduğu bağdı. 1960'lı yıllarda dünyada popüler olan melodilerin Türkçe sözlerle yorumlandığı aranjman çalışmaları Türkiye'de yeni bir dinleyici kültürünün oluşmasına katkı sağlıyordu. Alpay da Fransızca ve İtalyanca eserlerden farklı dillerdeki yorumlara uzanan çalışmalar gerçekleştirdi. Zamanla romantik folk, pop ve rock etkilerini bir araya getiren bir çizgide üretimini sürdürdü. Dönemin müzik gruplarından Üçürel'le de ortak çalışmalar yaptı. Bu çeşitlilik onun müzikal kimliğinin yalnızca tek bir tarzla açıklanamayacağını gösterir. Alpay bir yandan duygusal şarkılarıyla dinleyicisine seslenirken diğer yandan dönemin değişen müzik anlayışına da açık bir sanatçıydı. Türk pop müziğinin gelişim sürecinde farklı kültürlerden gelen melodilerle yerli anlatım biçimlerinin buluşmasına tanıklık etti. Onun seslendirdiği şarkılar Türkiye'de plakların, radyoların ve müzik programlarının hayatın önemli bir parçası olduğu dönemlerin de izlerini taşıyor. Bugün eski bir şarkıyı dinlediğimizde yalnızca sanatçıyı hatırlamayız. O şarkının ilk kez çaldığı radyoyu, bir evin köşesindeki plakları, ailece dinlenen akşamları, belki de bir kasetin üzerine yazılmış ismi hatırlarız. Müzik, kişisel hatıralarla toplumsal belleği birleştirir sevgili dinleyenler. Alpay'ın şarkıları da bu ortak hafızanın parçalarından biridir. Şimdi Alpay'a kulak verelim.
1: Anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü ağladım sessiz. Alışmak çok zor sensiz. İmkansız. Her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum. Pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

bir sanatçıyı unutulmaz kılan nedir sevgili dinleyenlerimiz? Sesi mi? Yorumundaki farklılık mı? Yıllar boyunca seslendirdiği şarkılar mı? Yoksa bütün bunların ötesinde hiç tanımadığı insanların hayatlarına dokunabilmesi mi? Belki hepsi. Alpay'ın uzun müzik yaşamına baktığımızda dinleyicisiyle kurduğu bağın yıllara yayıldığını görüyoruz. Onun şarkıları farklı kuşaklara ulaştı. Bir dönemin gençleri tarafından dinlenen eserler yıllar sonra çocuklarına ve torunlarına da tanıtıldı. Böylece bir şarkı yalnızca kendi döneminin hatırası olmaktan çıktı. Kuşaklar arasında dolaşan bir kültür mirasına dönüştü. Sanatçının geride bıraktığı eserler yaşamının sona ermesiyle birlikte anlamını yitirmiyor sevgili dinleyenler. Aksine onları yeniden dinleyen her insanla yeni bir hatıraya dönüşüyor. Alpay bugün aramızda değil ama sesi kayıtlarla, şarkıları radyolarla, eserleri de onları dinlemeyi sürdüren insanlarla yaşamaya devam edecek. Bir sanatçının geride bırakabileceği en kıymetli izlerden biri de budur. İnsanların hayatına girebilmek ve yıllar sonra bile bir şarkıyla hatırlanmak. Alpay'a kulak veriyoruz. Ayrılık rüzgarı.

kaderler doğrusu yine sensiz. Dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda. Gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programımızın sonuna yaklaşırken bugün andığımız sanatçının sesini ve şarkılarını bir kez daha hatırlayalım. Alpay, Türk pop müziğinin değişen yıllarına tanıklık eden romantik yorumuyla, Türkçe aranjmanlarıyla ve unutulmayan eserleriyle müzik tarihimizde kendine özgü bir yer edinen isimlerden biriydi. 1935 yılında Ankara'da başlayan hayatı onlarca yıllık bir sanat yolculuğuna dönüştü. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı, Kara Tren, Gitme ve Ayrılık Rüzgarı gibi eserleriyle dinleyicilerin hafızasında yer etti. Bugün onu uğurlarken geride bıraktığı müzik mirasına kulak veriyoruz. Belki de bu şarkıları ilk kez gençliğinizde dinlediniz. Belki bir sevdanın en güzel günlerinde, belki de bir ayrılığın ardından kimseye anlatamadığınız duygularınızı bir şarkıya emanet ettiniz. Hayat geçiyor, insanlar değişiyor, zaman her şeyi kendi akışı içinde başka yerlere taşıyor. Ama bazı melodiler kalbimizin bir köşesinde hep aynı kalıyor. Alpay'ın sesi de onu sevenlerin hatıralarında böyle yaşamayı sürdürecek sevgili dinleyenlerimiz. Sanatçılar aramızdan ayrılır, eserleri ise onları dinleyen insanların kalbinde yaşamaya devam eder. Çünkü bazı sesler susar ama şarkıları hiç bitmez. 14 Ekim 2026'da aramızdan ayrılan Alpay'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. İz Bırakanlar programını hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında bir başka sanatçıyla ve bir başka hayat hikayesinde yeniden buluşmak dileğiyle, sanatla, sevgiyle ve umutla kalın. Hoşça kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 15. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Doğu Akdeniz'de devam eden sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların Mersin çevrelerinde, Adana, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleriyle Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, Doğu Karadeniz Sopasünop arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Karadeniz Sinop İğneada arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, batısında kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, batısında 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusunda kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2,5 ila 3,5, güneyinde 4 ila 5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Kuzey Ege Çanakkale Çeşme arasında sabah 6'dan öğle 12'ye kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Güney Ege Çeşme Fethiye arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, kuzeyinde kuzeybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3, kuzeyinde 3 ila 4 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Batı Akdeniz ve Tiyanamur arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Doğu Akdeniz, Anamur, İskenderun arasında sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneyden 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Adalet Bakanı Akın Gürlek İstanbul'da yaşanan selin ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Gürlek, yaşanan olaylara ilişkin adli soruşturmalar başlatılmış olup olayların tüm yönleriyle aydınlatılması, varsa ihmal ve kusurların tespiti, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması için çalışmalar titizlikle sürdürülmektedir ifadelerini kullandı. Suriye haber ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını duyurdu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katıldığı bir canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Bakan Göktaş, aşırı yağışlardan etkilenen illerdeki vatandaşlara yönelik sosyal yardımlaşma fonu üzerinden bir kaynak aktarımı olacağını bildirdi. Bakan Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak. E-Devlet'le yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibariyle yürürlüğe girmesi planlanıyor. 31 Mart 2027'ye kadar da bütün hesaplar yaş doğrulama sisteminden geçecek dedi. Bakan Göktaş ayrıca, ülke genelinde 493 huzur evinde 30 bine yakın yaşlıya hizmet verdiklerini belirterek, yıl sonuna kadar bakanlık olarak 593 kapasiteli 6 yeni huzur evinin açacaklarını kaydetti. Kocaeli'de sağanak nedeniyle eğitim öğretime yarın da ara verildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kamu kurumlarında çalışan gazi, malul gazi, hamile, engelli ve kronik hastalığı olan personelle rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan, 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın personelleri için bir gün idari izinli sayılacaktır ifadeleri kullanıldı. İsrail ordusunun Gazze, Lübnan ve Batı Şeria'da öldürmeye veya yaralama iddiaları ile ilgili yürüttüğü söylediği 254 soruşturmada kamuoyuna açıklanmış, herhangi bir sonuç bulunamadı. Gazze Savaşı başından bu yana ordunun soruşturduğunu söylediği 300 olay tespit edilirken bunlardan yalnızca 28'inin sonucu resmi sitede yayımlandı. 18 olaydaysa soruşturmanın tamamlanıp tamamlanmadığı belirsiz kaldı. Ve son olarak spor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı. Pazartesi günü oynanacak olan Trabzonspor Beşiktaş maçını hakem Cihan Aydın yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Çevre otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun kavşağı ile Karapürçek kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 9 derece, Atina sağanak yağışlı 17, Belgrad sağanak yağışlı 10, Berlin parçalı bulutlu 7, Helsinki parçalı bulutlu 4, Kiev ve Kopenhag parçalı bulutlu 7, Londra parçalı bulutlu 12, Madrid parçalı bulutlu 14, Moskova sağanak yağışlı 9, Paris sağanak yağışlı 8, Priştine sağanak yağışlı 4, Roma parçalı bulutlu 12, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya sağanak yağışlı 4, Tiran parçalı bulutlu 9, Varşova sağanak yağışlı 5, Viyana parçalı bulutlu 9 ve Zürih parçalı bulutlu 8 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 18, Aşgabat sağanak yağışlı 16, Astana parçalı bulutlu -1, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü sağanak yağışlı 18, Bişkek sağanak yağışlı 5, Duşanbe parçalı bulutlu 14, Kabil parçalı bulutlu 8, Kerkük parçalı bulutlu 23, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 25, Riyad az bulutlu ve açık 22, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent sağanak yağışlı 14, Tiflis sağanak yağışlı 16 ve Tokyo parçalı bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 17 derece, Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 13, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 15, Sydney parçalı bulutlu 15 ve Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 8 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 5, Gümülcine parçalı bulutlu 10, Kırcali sağanak yağışlı 6, Köln parçalı bulutlu 7, Komrat sağanak yağışlı 8, Köstanca parçalı bulutlu 9, Münih parçalı bulutlu 6, Podgorica ve Selanik sağanak yağışlı 10, Şumlu sağanak yağışlı 9, Taraklya sağanak yağışlı 8, Balkaneş parçalı bulutlu 8, Zenitsa parçalı bulutlu 6, Gazi Magusa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyorum. Rüzgarın İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Bursa'nın batısıyla İzmir ve Manisa'nın kuzeyinde kuzeyli yönlerden kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: saat 16. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, yapılan son değerlendirmelere göre Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Cuma günü öğle saatlerinden itibaren Adana ve Osmaniye çevreleriyle Mersin ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın güneybatı ilçelerinde yerel kuvvetli olacak. Oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleri ile Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ekim Cuma, Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneyli yönlerden, sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, periyot boyu batısı 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 18 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7,
İlk saatlerde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik yıllardır devam eden takipte son alga Mihraç Ural oldu. 2018'de Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç 2025 ve 2026'daki operasyonlarla devam etti. Kırmızı kategoride aranan Ural ise MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli operasyonuyla Suriye'de yakalandı. Mihraç Ural, 2013'teki Hatay Reyhanlı'da meydana gelen 53 kişinin öldüğü patlamalar ve Suriye Banyas ve Beyda'da gerçekleşen yüzlerce sivilin ölümüne neden olan katliamların da bulunduğu çok sayıda kanlı eylemlerin failiydi. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarılırken metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ara verilirken sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'le birlikte 4 kişi yaralanmıştı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı. İran ordusu koordinasyondan sorumlu komutan yardımcısı Tuğ Amiral Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek geçiş denemelerine karşı uyarıda bulundu. Boğaz'dan geçmek isteyen gemilerin durumuna değinen Seyyari, eğer bir geçiş olacaksa koordineli olmalıdır. Aksi takdirde haberlerde neler olduğunu göreceksiniz ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kara ve Demir Yolları Ağı'nda bugüne kadar 21 ekolojik köprü inşa edildiğini açıkladı. Uraloğlu, karayolu ekolojik köprüleri kapsamında en son Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda yer alan ekolojik köprünün çalışmalarının tamamlandığına dikkati çekerek, karayolundaki ekolojik köprü sayısının 16'ya ulaştığını kaydetti. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2500 civarında kişinin kurtarıldığını açıkladı. İstanbul'da sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin tedavi altında olduğunu söyleyen Vali Gül, yaklaşık 2500 civarında hemşerimiz kurtarıldı ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor, Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Gençler Birliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumunda saat 16'da başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Çevre otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun kavşağı ile Karapürçek kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
4: bugün
3: hayatta.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
5: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
7: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: İyi akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Atmosferden Haber Var programı başladı. Saatlerimiz 18'i gösterene dek kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Sizlere eşlik edeceğiz. Bugün de yine dün ve önceki günde de olduğu gibi 16 haber kuşağının ardından başladığımız Atmosferden Haber Var programında sizlere günün en güncel bilgilerini aktaracağız, paylaşacağız. Hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Yarın yani 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İzmir, Manisa ve Aydın hariç diğer bölgeler aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar hangi çevrelerde kuvvetli olacak hemen paylaşalım. Batı Karadeniz'de, Kırklareli kıyılarında, İstanbul'un kuzey kıyılarında, Antalya, Ankara, Çankırı, Adana, Hatay kıyıları, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz. Tekrar edeceğiz. Yağışlar Batı Karadeniz bölümünde, Kırklareli kıyılarında, İstanbul'un kuzey kıyılarında, Hatay kıyılarında, Antalya, Ankara, Çankırı, Adana, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgarsa Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Evet, programımızın ikinci bölümünde de Güney Ege'ye dair İzmir bağlantımızla uzmanlarımızdan güncel bilgileri öğreneceğiz değerli dinleyenlerimiz. İlk telefon bağlantımızı Van'a gerçekleştireceğiz. Uzmanımız Sayın Rıdvan Yaşar telefon attığımızda. Rıdvan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: Merhabalar, iyi akşamlar.
0: Bölgeye dair son söz sizin, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Rıdvan Bey.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Yaptığımız son değerlendirmelerde bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur olmasını bekliyoruz. Yağışların Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasını, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceğini, rüzgarın güneyli ve doğulu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli rüzgar şeklinde esmesini, Van Gölü'nde ise doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 mafor kuvvetinde esmesini bekliyoruz. İl merkezlerimiz için gecenin beklenen en düşük sıcaklıklarının Van 10 derece, Hakkari 12 derece, Muş 11 derece, son olarak Bitlis'te ise 9 derece olacağını tahmin ediyoruz. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadardır.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: Çok teşekkür ediyor. Yayınlar diliyoruz.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Rıdvan Yaşar, 14. bölgemizin sorumluluk sahasından 4 ilimizin hava durumunu paylaştı. Bölgeden frekans bilgimizin 105.5 olduğunu hatırlatalım Van ve çevresinden. Bir başka telefon bağlantısı gerçekleştireceğiz birazdan. Öncesinde dilerseniz cumartesi gününü de özetleyelim. Yarından söz ettik. Cumartesi günü nasıl olacakmış hava? Hemen paylaşalım. Yurt geneli cumartesi günü parçalı ve çok bulutlu olacak. Çanakkale hariç Marmara bölgesi, Ege bölgesi, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Marmara'nın doğusunda, İç Ege'de, göller yöresinde, İç Anadolu'nun kuzey batısında, Batı Karadeniz'de, ayrıca Kırklareli'de, Antalya'nın doğusunda, Adana'da, Hatay kıyılarında, Samsun'da, Amasya'da ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olmasını bekliyoruz. Rüzgarsa cumartesi günü Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, İç Anadolu'nun güneyinde ve doğusunda, Akdeniz'de, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle, Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli esecek değerli dinleyenlerimiz. Evet, cumartesi gününü de özetledik. Hava nasıl olacak, yağışlar nerede kuvvetli olacak, rüzgar nasıl olacak paylaştıktan sonra Elazığ bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Uzmanımız Sayın İsa Şengül telefon attığımızda. İsa Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk Deniz Bey, çalışmalar. Sağ olun.
0: Çok teşekkür ederiz İsa Bey. Evet, 5 ile dair hava durumu bilgileri sizde, bizde dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmeye göre bölgemiz genel havanın kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği ve yağışların yerleri kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Hava sıcaklığı mevsim normalinin altında seyredeceği, rüzgarın güney ve doğu yönlerden orta kuvvette, yerleri kuvvetli olarak eseceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde bari il merkezlerinde bu gecenin düşük Yarın günlerin yüksek sıcaklıklarının Elazığ 12-21, Malatya 11-19, Tunceli 11-22, Bingöl 11-19, Adıyaman 13-24 derece olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarınız bu yöndedir. Size ve ikinize yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz İsa Bey. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz. Uzmanımız Sayın İsa Şengül bizlerle bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Böylelikle illerimizin sayısını 9'a yükselttik. Elazığ ve Van bağlantılarımızı gerçekleştirdik. Elazığ çevresinden 96.4'ten, Malatya çevresindense 92.4'ten dinlendiğimizi hatırlatalım. Şimdi Samsun'a gideceğiz. 7 ilimizin hava durumuyla birlikte toplam illerimizin sayısını 5'te 1'e yükselteceğiz. Samsun bağlantımız gerçekleşene kadar dilerseniz cumartesi gününden söz ettik. Pazar gününden de bilgileri sizlerle buluşturalım. 18 Ekim pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'yla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Karadeniz'le Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Batı Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli esecek. Evet, saatte 40 ile 60 kilometre hızla esmesini bekliyoruz. Rüzgarın hem cuma günü hem de hafta sonu değerli dinleyenlerimiz özellikle kuvvetli olduğunu belirttiğimiz Batı Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli esecek pazar günü. Bir diğer yandan cumartesi ve cuma günü de rüzgarın yine kuvvetli esmesini beklediğimiz bölgelerin yarın için Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olduğunu belirtmiştik. 17 Ekim cumartesi günü ise özellikle rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli esmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul ve çevresiyle ilgili en güncel bilgileri uzmanımız Sayın Dila Öztan'dan öğreneceğiz. Dila Hanım, iyi akşamlar. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Esmesini beklediğimizi bir kez daha hatırlatalım. İstanbul'a gideceğiz. İstanbul ve çevresiyle ilgili en güncel bilgileri uzmanımız Sayın Dila Öztan'dan öğreneceğiz. Dila Hanım, iyi akşamlar. Öncelikle geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hem size hem de bölgede yaşayan

0: Bunun kuzeyi, Tekirdağ doğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olması gerekmekte. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Bölgemize bağlı illerde bu gece için beklenen en düşük hava sıcaklıkları 9 ila 11 derece, yarın beklenen en yüksek sıcaklık değerleri ise 13 ila 15 derece arasında. Denizlerimizde hava ise Batı Karadeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Marmara Denizi hava durumu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Batı Karadeniz hava durumu ise aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga 1 ila 2 metre, doğusu 3 metre. Görüş iyi, yağış anında orta. Bölgenizden aktaracaklarımız bunlar.
1: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz Dila Hanım.
0: Teşekkürler, iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Uzmanımız Sayın Dila Özsan'dan 1. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu dinledik. 7 ilimizden daha haberdar ettik sizleri. Eskişehir'e, düzeltiyorum, Samsun'a gideceğiz. Samsun'un ardından şarkı aramız olacak, programın ilk şarkı arası. Samsun'da uzmanımız Sayın Atanur Aksoy telefon attığımızda. Sayın Aksoy, iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza.
2: İyi akşamlar, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz. Evet, bölgeyle ilgili son değerlendirmeler sizde Atanur Bey. Neler söyleyeceksiniz?
2: Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum, Sinop ve Kastamonu çevrelerinde kuvvetli, Kastamonu'nun kuzey kesimleri ile Sinop'un batı kesimleri çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında 2 ile 6 derece arasında düşüş bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif ile orta kuvvette, kıyı kesimlerde yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bir de uyarımız var, kuvvetli yağış uyarımız. Aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışların Çorum, Sinop ve Kastamonu çevreleri kuvvetli. Kastamonu'nun kuzey kesimleri ile Sinop'un batı kesimleri çok kuvvetli ve şiddetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Bölgemize bağlı il merkezlerinde beklenen bu gecenin en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklıkları şöyle. Samsun 15-18, Kastamonu 7-11, Sinop 15-23, Ordu 15-19, Tokat 11-20, Amasya 11-19, Çorum 8-18 derece. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar.
1: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Atanur Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: İyi yayınlar, iyi akşamlar.
1: Uzmanımız Sayın Atanur Aksoy bizlerle 10. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. Böylelikle illerimiz Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun'un hava durumundan, denizlerimize dair de Orta Karadeniz'den haberdarız. Tokat ve çevresinden 93.6'dan, Samsun ve çevresinden ise 92.4'ten dinlendiğimizi hatırlatalım. Birazdan Eskişehir bağlantısıyla programımız sürecek.

0: Atmosfer'den haber var programında 3. bölgemize, Eskişehir'e gireceğiz. Eskişehir, Bilecik, Kütahya ve Bursa'nın hava durumunu uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı'dan dinleyeceğiz. Serkan Bey, hoş geldiniz elimize. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi akşamlar dilerim.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinize dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Serkan Bey.
1: Bölgemizde hava bu gece ve yarın çok bulutlu, aralıklı, sağanak yağışlı. Bursa ve Bilecik çevrelerinde özellikle yarın öğleden sonra yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor. Yağış miktarları her ne kadar limit değerlerin, uyarı değerlerinin altında olsa da bugünkü Bursa, özellikle Bursa il merkezi çevresinde bugün 100 kilogram üzerinde yağışlar kaydedildiği için vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaya devam etmelerinde fayda var. Hava sıcaklığı bölge genelinde 3 ila 5 derece azalacak. Rüzgarlar ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek. İl merkezlerimizde beklenilen en yüksek ve en düşük sıcaklıklar Eskişehir'de 7'ye 11, Bursa'da 10'a 15, Kütahya'da 6'ya 10 ve Bilecik'te 7'ye 12 derece. Bizim aktaracaklarımız şimdilik bu kadar efendim.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz Serkan Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz öncelikle. Ardından sağlıklı bir akşam dileğiyle.
1: Sizlere de efendim iyi akşamlar dilerim.
0: Çok teşekkürler. Uzmanımız Sayın Serkan Kantarcı bizlerle Bilecik, Kütahya, Bursa ve Eskişehir'in hava durumunu paylaştı. Birazdan Konya'ya gideceğiz.

0: 8. bölgemizde Konya'da uzmanımız Sayın Meryem Bağcı'ya kulak verelim. Meryem Hanım hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: Hoş bulduk Deniz Bey. İyi akşamlar.
0: Bölgede son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Meryem Hanım.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemize bağlı Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde illerinde bu gece ve yarın havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın öğleden sonra Konya'nın kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerinde bu gece beklenen en düşük ve yarın beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının Konya'da en düşük 10, en yüksek 17, Aksaray'da en düşük 10, en yüksek 18, Karaman'da en düşük 10, en yüksek 20, Niğde'de en düşük 8, en yüksek 17 derece olması bekleniyor. Son değerlendirmelerimiz bu şekilde. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkür ederiz.
0: Uzmanımız Sayın Meryem Bağcı bizlerle 8. bölgemizin sorumluluk sahasından hava durumunu paylaştı. 4 ilimizden daha haberdarız. Geriye 50 ilimiz kaldı. Bu saat diliminde 2 telefon bağlantımız daha olacak. Öncelikle Diyarbakır'a gideceğiz. Ardından Kayseri bağlantımızla programımızın ilk bölümünü sonlandıracağız. Evet, ilk bölüm adına 11 ilimizden daha haberdar edeceğiz sizleri değerli dinleyenlerimiz. Bu sırada dilerseniz hemen hava durumuna dair güncel bilgileri paylaşmayı sürdürelim. Yarın yani 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. İzmir, Manisa ve Aydın dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlarsa Batı Karadeniz, Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya, Ankara, Çankırı, Adana, Hatay kıyıları, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Evet, 15. bölgemizin sorumluluk sahasında Diyarbakır ve çevresiyle ilgili en güncel değerlendirmeleri uzmanımız Sayın Mustafa Azit paylaşacak. Mustafa Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
2: Hoş buldum. İyi akşamlar Deniz Bey. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
2: Tabii hemen aktarıyorum. Yaptığımız son değerlendirmelere göre bu gece ve yarın sabah saatlerine kadar bölgemizde hava parçalı, kuzey ve doğu kesimleri çok bulutlu. Yarın öğle saatlerine kadar yer yer aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Bu gece ve yarın için yine bölge genelinde hafif toz taşınımı görülecek. Hava sıcaklıkları 1 ila 3 derece azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceğini tahmin ediyoruz. Rüzgarımız ise güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette. Şırnak ve Siirt dolaylarında yağış anında zaman zaman kuvvetli keseceğini tahmin ediyoruz. Bölgemize bağlı merkezlerde bu gece beklenen en düşük ve yarın gün içinde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarımız da şöyle olacak. Diyarbakır 13-23, Şanlıurfa 16-25, Mardin 17-23, Siirt 14-24, Batman 13-24 ve son olarak Şırnak 15-22 derece olacağı tahmin ediliyor. Bölgemizden aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Sizlere iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey, aktardığınız bilgiler ve güzel dilekleriniz için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: Sağ olun efendim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim.
0: Teşekkürler. Uzmanımız Sayın Mustafa Azit'ten 15. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili 6 ilimizin hava durumunu dinledik. Şimdi dilerseniz Kayseri'ye gidelim. Bağlantımız hazır. Uzmanımız Sayın İsmail Memiş telefon attığımızda. İsmail Bey hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
3: İyi akşamlar Deniz Bey. Nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Sesinizi duyduk. Daha iyi olduk İsmail Bey.
3: Sağ olun. Teşekkür ederim.
0: Bölgeyle ilgili son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun İsmail Bey.
3: Tabii ki. Tahmin ve uyarı merkezimizin yaptığı son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde çok bulutlu hava, yer yerde sağanak yağışlar görüyoruz. Özellikle Sivas çevrelerinde. Kayseri'de de önümüzdeki saatlerde sağanak yağışlar bekliyoruz. Yer yer kuvvetli olmak üzere özellikle Pınar Taşlıları, Tomarza civarında. Mevsim normalleri civarında seyreden bir sıcaklık var. Pazar günü bir nebze daha düşüyor. Hava iyice serinliyor. Rüzgar güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvetli edecek. Bu gece en düşük sıcaklık Kayseri'de 10 derece. Kırşehir'de 6, Nevşehir'de 9, Sivas'ta 8, Yozgat'ta 7 derece olarak bekliyoruz. Yarın beklediğimiz en yüksek sıcaklıklar ise Kayseri'de 20, Kırşehir'de 18, Nevşehir'de 16, Sivas'ta 19, Yozgat'ta yine 16 derecelik maksimum sıcaklıklar var. Bölgemizden aktaracaklarımız bugünlük bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz İsmail Bey. Kolaylıklar dileğiyle size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam diliyoruz.
3: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın İsmail Memiş'ten de 7. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili Sivas, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir ve Kayseri'nin hava durumunu dinledik. İllerimizin sayısını ilk bölümde 42'ye yükselttik. İkinci bölümde yine bağlantılarımız olacak. 6 bölgemizden 39 ilimizin hava durumunu dinleyeceğiz. Adana ile başlayacağız. Ankara ile devam edip Antalya, İzmir, Trabzon, Iğdır, Afyonkarahisar bağlantılarını gerçekleştirip Erzurum'la veda edeceğiz. Kumanda masasında çalışma arkadaşlarım sevgili Nihan Ünsal ve Fatma Vural bizlere eşlik ediyorlar. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Saat başına gidiyoruz. Saat başında en güncel hava durumu ve haberlerle çalışma arkadaşlarım sizlere eşlik edecek.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 17. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
2: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleriyle Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ekim Cuma, Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneyli yönlerden, sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, periyot boyu batısı 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 18 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7,
İlk saatlerde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik yıllardır devam eden takipte son alga Mihraç Ural oldu. 2018'de Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç 2025 ve 2026'daki operasyonlarla devam etti. Kırmızı kategoride aranan Ural ise MİT ve Suriye Genel İstihbarat Servisi'nin koordineli operasyonuyla Suriye'de yakalandı. Mihraç Ural, 2013'teki Hatay Reyhanlı'da meydana gelen 53 kişinin öldüğü patlamalar ve Suriye Banyas ve Beyda'da gerçekleşen yüzlerce sivilin ölümüne neden olan katliamların da bulunduğu çok sayıda kanlı eylemlerin failiydi. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağışlar nedeniyle kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Yollarda mahsur kalanlar kepçeyle kurtarılırken metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ara verilirken sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin vefat etti. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde meydana gelen trafik kazasında Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin'le birlikte 4 kişi yaralanmıştı. AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu Dündar Ziya Gültekin'in vefat ettiğini açıkladı. İran ordusu koordinasyondan sorumlu komutan yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, Hürmüz Boğazı'nın kapalı olduğunu belirterek geçiş denemelerine karşı uyarıda bulundu. Boğaz'dan geçmek isteyen gemilerin durumuna değinen Seyyari, eğer bir geçiş olacaksa koordineli olmalıdır. Aksi takdirde haberlerde neler olduğunu göreceksiniz ifadelerini kullandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Kara ve Demir Yolları Ağı'nda bugüne kadar 21 ekolojik köprü inşa edildiğini açıkladı. Uraloğlu, karayolu ekolojik köprüleri kapsamında en son Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nda yer alan ekolojik köprünün çalışmalarının tamamlandığına dikkati çekerek karayolundaki ekolojik köprü sayısının 16'ya ulaştığını kaydetti. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle 2500 civarında kişinin kurtarıldığını açıkladı. İstanbul'da sel nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin tedavi altında olduğunu söyleyen Vali Gül, yaklaşık 2500 civarında hemşerimiz kurtarıldı ifadelerini kullandı. Ve son olarak spor, Galatasaray Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında cumartesi günü Gençler Birliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumunda saat 16'da başlayacak karşılaşmayı hakem Reşat Onur Coşkun Ses yönetecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
3: Acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
4: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
3: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
5: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
6: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan
7: sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
8: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
7: seçim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
8: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Evet, programımız devam ediyor. Adana'dayız. Uzmanımız Sayın Bahri Özdemir'e kulak vereceğiz. Bahri Bey, hoş geldiniz elimize. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar. Hoş bulduk Deniz Bey. Yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz Bahri Bey. Bölgeye dair son değerlendirmeleriniz nasıl gelişti? Merakla, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun.
1: Bölgemizde beklenen hava tahminimizi aktarıyorum. Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi tahmin ediliyor. Yağışların Adana, Mersin, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleriyle Hatay'ın kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette. Bölgenin yüksek kesimlerinde ise güney ve doğu yönlerden yer yer kuvvetleşmesi tahmin ediliyor. İl merkezlerimize beklenen hava tahminimiz: Adana çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16-23. Mersin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17-25. Kahramanmaraş çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23. Osmaniye çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15-24. Gaziantep çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 12-22. Kilis çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 15-23. Hatay çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16-23. Bölgemizden şimdilik aktaracaklarımız bu kadar Deniz Bey.
0: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sesinize sağlık Bahri Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz.
1: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilerim.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Bahri Özdemir bizlerle bölgesel günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. Böylelikle programımızda 9. telefon bağlantımızı geride bırakmış durumdayız değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu saat diliminde de 8 telefon bağlantısı gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Uzmanlarımızdan en güncel bilgileri sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz. Ankara bağlantımız olacak değerli dinleyenlerimiz. Ankara ve çevresiyle ilgili en güncel durumları en fazla ilimizin sorumluluk sahasından, 9. bölgemizden uzmanımız aktaracak. Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Ankara'nın hava durumunu sizlerle buluşturacağız. Evet, şu ana değin 49 ilimizden haberdar ettik sizleri. 8 ilimizle birlikte geriye 6 telefon bağlantımız kalacak. Bolu ve Zonguldak çevresinden 91.5'ten, Ankara ve çevresinden ise 92.4'ten dinlendiğimizi hatırlatalım ve uzmanımız Sayın Enver Bayram telefon hattımızda. Enver Bey, hoş geldiniz elimize. İyi akşamlar.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum.
0: Bölgeye değer son söz sizin. Buyurun.
2: Bölgeye genelinin parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların Karabük, Çankırı, Bolu ve Ankara çevrelerinde yerel kuvvetli, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinde çok kuvvetli sağanak ve gürültülü sağanak yağışlı beklendiğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması gerekmektedir. Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağını bekliyoruz. Rüzgarın genellikle batı ve kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli esileceği tahmin edilmektedir. Bölgemize bağlı illerde beklenen günün en düşük ve yarın günün en yüksek hava sıcaklığı ise şu şekilde: Ankara 11-13, Çankırı 10-14, Kırıkkale 10-16, Bolu 7-11, Zonguldak 13-15, Düzce 11-13, Bartın 12-17 ve son olarak Karabük 10-12 derece. Güne dair değerlendirmelerimiz bu şekildedir. İyi yayınlar diliyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz biz de.
2: Teşekkürler.
0: Uzmanımız Sayın Enver Bayram bizlerle 9. bölgemizin sorumluluk sahasından en güncel bilgileri paylaştı. Antalya'ya gideceğiz. Antalya ve çevresinin hava durumunu sizlerle buluşturacağız değerli dinleyenlerimiz. Evet, radyolarını yeni açan dinleyenlerimize hemen belirtelim ki hava sıcaklıkları yurdun batı kesimlerinde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. 16 Ekim Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. İzmir, Manisa ve Aydın dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Batı Karadeniz kıyıları, düzeltiyorum, Kırklareli kıyıları, Batı Karadeniz bölümü, İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya, Ankara, Çankırı, Adana, Hatay kıyıları, Bingöl, Bitlis, Çırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacak. Antalya'da uzmanımız Sayın Tuğba Akcan telefon attığımızda. Tuğba Hanım, hoş geldiniz elimize. İyi akşamlar.
3: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Bölgeye dair son söz sizin. Buyurun.
3: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölgemizde yarın akşama kadar havanın parçalı ve çok bulutlu öğle saatlerinden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının iç kesimlerde 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgar kuzey ve doğu, öğle saatleri güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yer yer kuvvetli esmesi bekliyoruz. Merkezlerimize beklediğimiz gecenin en düşük ve yarının en yüksek hava sıcaklıkları ise şöyle. Antalya 17-24, Muğla 9-20, Isparta 9-18, Burdur 9-19 derece. Denizlerde rüzgar kuzey, öğle saatleri Antalya körfezi, güney ve batı yönlerden 3 ila 5, Bodrum Kaş arası 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarı, Bodrum Kaş arası yer yer 3 metre. Hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Görüş iyi, yağış anında zayıf olacak. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. İyi yayınlar dileriz.
0: Teşekkür ederiz hem güzel dileğiniz hem de paylaştığınız kıymetli bilgiler için. Biz de size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar diliyoruz Tuğba Hanım.
3: Teşekkürler, iyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Uzmanımız Sayın Tuğba Akşan'dan da bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini dinledik. Evet, böylelikle programımızda peş peşe gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantılarının ardından ilk bölümde 8 telefon bağlantımızı geride bırakmıştık. Bu bölümde de 3 telefon bağlantımızı sonlandırdık. Başta Batı Akdeniz olmak üzere Isparta, Burdur, Muğla ve Antalya'nın hava durumundan da haberdar ettik. Siz kıymetli dinleyenlerimizi birazdan İzmir'de olacağız. Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'in hava durumunun yanı sıra özellikle Güney Ege ile ilgili fırtına var. Birazdan dinleyeceğiz. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: İzmir'deyiz. Uzmanımız Sayın Özgür Kırıcı. Telefon attığımızda Özgür Bey, hoş geldiniz yerimize. İyi akşamlar.
1: İyi akşamlar Deniz Bey, hoş bulduk.
0: Bölgeden son değerlendirmelerinizi merakla, dikkatle dinleyeceğiz. Buyurun Özgür Bey.
1: Bugün öğle saatlerinde birlikte bulutlanmanın azalmasıyla birlikte yağışlar bugün itibariyle bölgemizi terk etti diyebiliriz. Ama gece saatleriyle birlikte yarın sabah saatleri itibariyle bölgemizin kuzey kesimlerinde, Çanakkale'nin doğu tarafları ve Balıkesir'in kuzey ve doğusunda yağışlar fazla kuvvetli olmamak kaydıyla yeniden görülmeye başlayacak. Öğle saatleri itibariyle ise Çanakkale'nin merkez, kuzey ve doğusu, Balıkesir'in Ezenit Körfezi çevresi haricinde merkez ve kuzeyinde yağışlar, bölgenin kuzeyine yalan yağışlar bu şekilde. Ayrıca İzmir'in doğusu birlikte yine Aydın doğusunda da yerel sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlar yarın itibariyle göreceğimizi tahmin ediyoruz. Yine kuvvetli olmayan hafif ve orta şiddette yağışlar şeklinde bu yağışlar. Bölgemizin geri kalanında, İzmir merkezde dahil olmak üzere bölgemizin geri kalanında yağış beklentisi yok önümüzdeki 24 saat içerisinde. Hava sıcaklığına bakacak olursak il bazında Çanakkale çevrelerinde bugünkü değerlerine göre yarın için 2 ila 4 derece azalışlar olacak. Geri kalan illerimizde İzmir, Aydın, Manisa ve Balıkesir taraflarında önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Rüzgarlara bakacak olursak yeni itibariyle bölgemiz genelde kuzeyli yönlerden olacak. Orta kuvvette gece ilerleyen saatler

0: Bölgemizin Çanakkale'nin kuzey kıyı taraflarında kuzeyli yönlerden kuvvetli. Yine sabahla öğle saatleri arasındaki periyotta da İzmir'in kıyı taraflarıyla birlikte yine Aydın'ın kıyısında da kısa süre olmak üzere kuvvetli geçişler olacak rüzgarda. Geri kalan yerlerimizde rüzgarlar orta şiddette yine kuzeyli yönlerden esmeye devam edecek. Merkezlerimizde beklediğimiz ayrıntılı tahmin ve sıcaklık beklentileri şu şekilde. İzmir parçalı ve çok bulutlu. Bu gece en düşük 12, yarın en yüksek 21 derece. Çanakkale parçalı ve çok bulutlu. Yarın öğle saatleri ve sonrası için yerel sağanakta gökyüzü sağanak yağışlar bekliyoruz. Bu gece en düşük 10 derece, yarın en yüksek 14 derece. Manisa ve Aydın için parçalı ve çok bulutlu bir hava olacak. Aydın'ın doğusunda yarın öğleden sonra yağış beklentimiz var. Manisa bu gece en düşük 10, yarın en yüksek 20. Aydın bu gece en düşük 12, yarın en yüksek 24 derece. Ve Balıkesir parçalı ve çok bulutlu. Yarın öğle saatleri ve sonrası için yağış beklentimiz var. En düşük Balıkesir için beklentimiz 8 derece. En yüksek beklentimiz ise 16 derece. Denizlerimizde hava parçalı ve çok bulutlu. Kuzey Ege'de yarın sabahtan itibaren aralıklarla yağış beklentimiz var. Ve fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Çanakkale ve Çeşme arasında kuzey ve kuzeydoğudan, Çeşme Bodrum arasında ise kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7 bofor kuvvetinde fırtınamsı rüzgar bekliyoruz. Dalga yüksekliği ise Ege Deniz geneli için 2 ila 3 metreler seviyesinde olacak. Aktaracaklarım bunlar Deniz Bey.
1: Paylaştığınız bilgiler için çok teşekkür ederiz. Sesinize sağlık Özgür Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza önce kolaylıklar diliyoruz. Ardından da sağlıklı bir akşam dileğiyle.
0: Hoşçakalın. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Çok sağ olun Özgür Bey. Uzmanımız Sayın Özgür Kırıcı'dan bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini dinledik. Böylelikle hem Akdeniz'i sonlandırdık hem Ege Denizi'ni sonlandırdık. Son deniz raporu için 11. bölgemizin sorumlusu aslında Trabzon'a gideceğiz. Başta Doğu Karadeniz olmak üzere Trabzon ve çevresindeki illerimizin hava durumunu uzmanımız Sayın Beyza Çolak Öztürk paylaşacak. Beyza Hanım hoş geldiniz. Elimize iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar, hoş bulduk.
1: Bölgede son söz sizin, buyurun.
2: Yapılan son değerlendirmelere göre bölgemizde bu akşam havanın parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken, rüzgarların iç kesimlerde güney yönlerden orta kuvvetli, yer yer kuvvetli, kıyı kesimlerde ise güney yönlerden öğle saatlerinden sonra kuzeybatı yönlerden orta kuvvetli esmesi beklenmektedir. Bölgemiz il merkezlerinde beklenen günün en yüksek ve en düşük sıcaklık ise şöyle: Trabzon 22'ye 17, Artvin 23'e 15, Giresun 19'a 17, Gümüşhane 21'e 9, Rize 21'e 18 derece olması beklenmektedir. Denizlerimizdeki hava durumu ise fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Havanın sağanak yağışlı, rüzgarın batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde, dalga yüksekliğinin 1 ila 2 metre, görüşün ise iyi, yağış anında orta olması tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar.
1: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Beyza Hanım. Kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
2: Teşekkürler, iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Beyza Çolak Öztürk bizlerle bölgesine ait günün en güncel değerlendirmelerini paylaştı. 11. bölgemizin sorumluluk sahasından da güncel bilgileri aldık. Geriye 3 telefon bağlantımız kaldı. Artvin, Gümüşhane, Giresun ve Trabzon'un, Rize'nin ardından. Birazdan 16. bölgemize gideceğiz. Öncesinde kısa bir araya gidelim. Aranın ardından Iğdır'dayız.

0: 16. bölgemizdeyiz. Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin telefon attığımızda. Gülçin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: Hoş buldum Deniz Bey. İyi akşamlar.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatle merakla dinleyeceğiz. Buyurun Gülçin Hanım.
1: Yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yer yer sağanak ve gök gürültü sağanak yağışlı geçici. Yağışların Ağrı ve çevrelerinde kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Seyrederken rüzgar Kars ve Ağrı'da güneybatılı, Iğdır'da kuzeybatılı yanlardan hafif, yer yer orta kuvvette. Yağış esnasında ise kuvvetli esitek. Bir de meteorolojik uyarımız var. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ağrı ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı. İl merkezlerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar da şöyle: Iğdır 12'ye 22, Kars 5'e 19, Ağrı 9'a 20 derece. Aktaracaklarım bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Gülçin Hanım. Kolaylıklar dileğiyle size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkür ederim Deniz Bey. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Gülçin Çetin'den de 16. bölgemizin sorumluluk sahası ile ilgili hava durumunu dinledik. Böylelikle peş peşe gerçekleştirdiğimiz telefon bağlantılarımızda 3 ilimizi daha öğrendik. 74'e çıkardık sayı. Afyonkarahisar bağlantımız birazdan gerçekleşecek. Öncesinde şarkı arası diyor kumandamasamız.

0: Beşinci bölgemizin sorumluluk sahasında uzmanımız Sayın Oğuzhan Kartal telefon attığımızda. Oğuzhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
1: Merhabalar Deniz Bey, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi merakla dinleyeceğiz. Buyurun Oğuzhan Bey.
1: Afyonkarahisar Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü olarak yaptığımız son değerlendirmelere göre bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarının 4 ile 6 derece azalmasını, rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli eseceğini tahmin etmekteyiz. İl merkezlerimizde beklenen hava durumu ve bu gecenin en düşük, yarın günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekilde. Afyonkarahisar çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı. En düşük 8, en yüksek 11 derece. Denizli çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı. En düşük 11, en yüksek 18 derece. Uşak aralıklı, çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökyüzü sağanak yağışlı. En düşük 8, en yüksek 13 derece olarak tahmin ediyoruz. Güne ilişkin yapmış olduğumuz değerlendirmeler bu şekilde. Şimdilik Afyonkarahisar'dan aktaracaklarımız bu kadar.
0: Paylaştığınız bilgiler için teşekkür ederiz Oğuzhan Bey. Size ve çalışma arkadaşlarınıza kolaylıklar dileğiyle sağlıklı bir akşam diliyoruz.
1: Teşekkür ediyorum Deniz Bey. İyi akşamlar, yayınlar.
0: Sağ olun. Uzmanımız Sayın Oğuzhan Kartal'dan da en güncel bilgileri dinledik. Erzurum bağlantımızı gerçekleştireceğiz. Bağlantımız hazırlanana kadar dilerseniz yarını son kez özetleyelim. Yarın yurt geneli parçalı ve çok bulutlu olacak. İzmir, Manisa ve Aydın dışında kalan tüm yurt aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar Batı Karadeniz bölümü, Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya, Ankara, Çankırı, Adana, Hatay kıyıları, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Rüzgar ise Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Evet değerli dinleyenlerimiz, bugün saat 14 sularında bir uyarımız daha yayınlandı. Bu uyarıyı da programımızın sonunda paylaşacağız. Ayrıca saat başında ilk paylaşacağımız, ilk okuyacağımız uyarı bu olacak. Bunu da bir kez daha özellikle İstanbul ve Kırklareli'de yaşayan dinleyenlerimiz için veya cuma veya cumartesi günü iki günde de bölgede bulunacak dinleyenlerimiz için yakından ilgili olmaları gereken durumla ilgili, ki hatırlayacaksınız 14 Ekim dün, yani çarşamba günü oldukça üzücü tablolar yaşadık. İki yurttaşımız yaşamını yitirdi. Benzer hadiselere sebebiyet vermemek adına lütfen uyarıyı dikkatli dinlemenizi rica edelim diyelim ve Erzurum'a gidelim. Erzurum ve çevresiyle ilgili uzmanımız Sayın Nesrin Kaymak telefon attığımızda. Nesrin Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar.
2: Hoş bulduk. İyi akşamlar Deniz Bey.
0: Bölgeye dair son değerlendirmelerinizi dikkatli dinleyeceğiz. Buyurun Nesrin Hanım.
2: Tabii ki. Bölge tahmini ve erken uyarı merkezimiz tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bölgemiz genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, yağış esnasında kuvvetli rüzgar ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniliyor. Ayrıca bölgemize dair uyarılarımız var. Bunlardan ilki kuvvetli yağış uyarısı, yağışların Erzurum, Erzincan, Bayburt ve çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olabileceğinden meydana gelebilecek olan olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ayrıca kuvvetli rüzgar uyarısı var. Rüzgarın yağış esnasında güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceğinden dolayı oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Bölgemize bağlı illerimizde bu gece ölçülmesi beklenilen en düşük sıcaklıklarımız ise şöyle: Erzurum 7 derece, Erzincan 10 derece, Ardahan 6 derece ve son ilimiz Bayburt 7 derece olarak ölçülmesi bekleniyor. Benim aktaracaklarım bölgemize dair bu kadar Deniz Bey.
0: Sesinize sağlık Nesrin Hanım. Size ve çalışma arkadaşlarınıza sağlıklı bir akşam dileğiyle kolaylıklar diliyoruz.
2: Teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Uzmanımız Sayın Nesrin Kaymak'tan da son telefon bağlantımızda 12. bölgemizin sorumluluk sahasıyla ilgili hava durumunu dinledik. Ardahan, Bayburt, Erzincan ve Erzurum'un hava durumuyla ilgili uzmanımız bizlerle güncel bilgilerini paylaştılar. Evet, bir programın daha sonuna geldik değerli dinleyenlerimiz. Yurdun dört bir yanından tüm meteoroloji emektarlarına çok teşekkür ediyoruz. Onların verileri, bilgileri, çalışmaları sayesinde bu programı sizlerle buluşturabiliyoruz. En güncel hava durumu bilgilerini bulduğunuz programımızın sonuna geldik. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer, kumanda masasında çalışma arkadaşlarım sevgili Nihan Ünsal ve sevgili Fatma Vural bizlere eşlik ettiler. Saat başında uyarımızı lütfen dikkatle dinleyin. Özellikle İstanbul çevresinde yaşayan veya önümüzdeki iki gün boyunca İstanbul'da bulunacak dinleyenlerimizin dikkatle dinlemesini rica ediyoruz. Ayrıca yine Kırklareli'yi de yakından ilgilendiriyor diyelim. En azından ilçelerini yakından ilgilendiriyor diyelim. Lütfen haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Saat başında Deniz Raporu'nda haberlerde birlikte olmak dileğiyle uyarıyı öncesinde paylaşacağız. Sakın bir yere ayrılmayın.

0: Saat 18. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın perşembe günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Tekrar ediyoruz. Batı Karadeniz'in batısında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Marmara'da rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege'nin kuzeyinde, güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Batı Akdeniz'in batısında rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi, fırtınanın aynı gün gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait hava tahmin raporunu sunuyoruz. Bugün 15 Ekim Perşembe. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesi parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde Edirne ve Tekirdağ hariç aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Yağışlar bölgenin doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Balıkesir 16, Bilecik 15, Bursa 17, Çanakkale 18, Edirne 19, İstanbul Kırklareli ve Kocaeli 17, Sakarya ve Tekirdağ 18, Yalova 17 derece. Ege bölgesi parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esecek. Afyonkarahisar 17, Aydın 24, Denizli 20, Kütahya 15, İzmir 21, Manisa 19, Muğla 27, Uşak 17 derece. Akdeniz bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Doğu Akdeniz'de Antalya'nın doğu kıyı ilçelerinde kuvvetli olacak. Adana 24, Antalya 25, Burdur 19, Hatay 25, Isparta 19, Kahramanmaraş 21, Mersin 23, Osmaniye 25 derece. İç Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olacak. Aksaray 20, Ankara ve Çankırı 19, Eskişehir 17, Karaman 19, Kayseri 21, Kırıkkale 20, Kırşehir 19, Konya ve Nevşehir 17, Niğde 20, Sivas 18, Yozgat 17 derece. Batı Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar kuvvetli, kıyı kesimlerde çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 21, Bolu 17, Düzce 19, Karabük 21, Kastamonu ve Zonguldak 19 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümü parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Orta Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacak. Rüzgar Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde esecek. Amasya 21, Artvin 24, Bayburt 18, Çorum 19, Giresun, Gümüşhane ve Ordu 21, Rize 24, Samsun 21, Sinop 25, Tokat 21, Trabzon 23 derece. Doğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar bölgenin batı kesimleriyle Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli, Malatya'nın doğusu, Elazığ, Tunceli, Erzincan ve Bingöl çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı bekleniyor. Ağrı 15, Ardahan ve Bingöl 17, Bitlis 15, Elazığ 19, Erzincan 18, Erzurum 16, Hakkari 19, Iğdır 18, Kars 17, Malatya 16, Muş 17, Tunceli 18, Şırnak 19, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesi parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar Adıyaman çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman 20, Batman ve Diyarbakır 24, Gaziantep 23, Kilis 24, Mardin ve Şanlıurfa 25, Siirt 24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizdeki en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusuysa sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Güneyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, güneyi az bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Güney ise parçalı bulutlu. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi az bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak.
Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi az bulutlu. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin katledildiği 2013'teki bombalı saldırının tüm sanıkları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı. Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik MİT koordinesinde 2018'de terörist Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç, 2025'te terörist Muhammed Deyip Koralı ve terörist Temir Lükancı, 2026'da ise terörist Ömer El Hatib'in yakalanmasıyla devam etti. Acilciler yapılanmasının sözde yöneticileri arasında yer alan terörist Mihraç Ural, Suriye'de 14 Ekim gecesi MİT ve Suriye istihbaratının koordineli çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'da sağanak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 4 kişinin kaybolduğu bildirilirken, su baskınları yaşanan bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor, bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, Cuma günü ilk saatlerden itibaren, güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Teksas'taki Fort Hood üssünde 2009'da 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı Amerika Birleşik Devletleri askerinin kurşuna dizilerek infazının canlı yayımlanmayacağını bildirdi. Ve spor, Süper Lig'in 8. haftasının açılış karşılaşmasında Çorum Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 16 Ekim Cuma akşamı saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Davut Dokul Çelik düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışlar gece saatleri itibariyle etkisini kaybedecek, ancak sabah saatlerinden itibaren bölge tekrar yağış almaya başlayacak ve İstanbul'un özellikle Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Yağışlar cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli biçimde devam edecek. 14 Ekim çarşamba günü gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışlar gece saatleri itibariyle etkisini kaybedecek, ancak sabah saatlerinden itibaren bölge tekrar yağış almaya başlayacak ve İstanbul'un özellikle Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Yağışlar cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli biçimde devam edecek. 14 Ekim çarşamba günü gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Ve teknik masada yönetmenimiz Emine Ertürk Kararslan olmak üzere bu programı sizlere ulaştırmaya çalışacağız ve Anadolu'muzun güzel türkülerini sizlere seslendireceğiz. İlk türkümüz Taşa Verdim Yanımı olacak. Erzincan türküsü, duygulu bir türkü. Belki de sevdasına karşılık bulmayan bir sevgilinin ağzından yazılmış bir türkü. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı. Hasan Basri Dumlupınar olarak ben seslendiriyorum.

0: Hasan Basri Hocam, tabii taşa verdim yanımı cümlesi bizim mesleki anlamda bize çok şeyler hatırlatıyor. Ama buradaki anladığım kadarıyla sevgiliyi taşa benzetiyor. Ve dolayısıyla ondan vefa göremeyen bir insanın nasıl üzüntü içerisinde hayatını devam ettirdiğini, hatta ettiremediğini, toprağa, evet, Azrail'e bile borçlu kaldığını, ondan önce canını sevdiğinin aldığını izah edecek şekilde bir ifade anlıyorum burada. Doğru mu acaba?
1: Çok güçlü bir ifade, evet. Yani Ezrail'e can vermezdim, canan aldı canımı diyor. Ya, hakikaten biliyorsunuz ki hep yan tarafımızdan da üşütürüz biz, değil mi? Taşa verdim yanımı diyor. Yani özellikle ekip olarak sizin de söyleyeceğiniz bir şey olacaktır burada.
2: Özellikle hastalanmak için elinden gelen bütün gayreti göstermiş. İmkansız bir aşkı var. Yanını taşa veriyor. Daha ne yapacak bilemiyorum.
0: Evet. Günler izlediğinizde sağlık. Çok güzel bir türküydü değerli hocam.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, şimdi de Urfa'dan bir türkü seslendireceğiz. Hacı Abdullah Doğan seslendirecek. Bülbüller düğün eyler bilmiyorum.

0: Ağzınıza sağlık. Yine bülbüllü, güllü, çok güzel bir Urfa türküsüydü. Bülbüller hep güllere yanık ama güller ne kadar vefasız, hiç ses çıkartmıyor.
1: Evet, kendi duygularını bülbül gül üzerinden yansıtıyor değil mi?
0: Evet.
1: Bu türküyü kulakları çınlasın, Mehmet Özbek hocamız çok güzel seslendirirdi. Herhalde ondan dinledin.
0: İşte doğrusu de. Ondan dinledim değerli hocam. O yöreyi tabii ki bir numara.
1: Evet, biz de Mehmet Özbek'ten hakikaten bu noktada çok feyiz aldık. Çok güzel seslendirirdi bu türküleri.
0: Aynen öyle değerli hocam. Daha sağlığının tam olarak düzelmediğini duydum. İnşallah en kısa zamanda daha iyi olacak.
1: Düzelecektir. Onun direncinin yüksek olduğunu bilirim ben. Evet. Buradan da hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiriz kendisine. Şimdi de Samsun Kavak'tan bir türkü. Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Böyle adeta bizim Ankara havalarını, Çankırı havalarını anımsatan ritmik güzel bir türkü. Yamadan gel yamadan, ah güzel oğlan diyecek. Kendisinden dinliyoruz.

0: Değerli hocam Mustafa Naci'den dinledik bunu. Gerçekten bu tür türküler de tek bir yöreye ait değil gibi hissediyor. Mesela Çankırı, yok Kastamonu değil mi değerli Ankara. Hocam? Ankara. Ama aslında türkü Samsun Kavak türküsü değil mi?
1: Çok güzel ifade ettiniz. Samsun'da Karadeniz'de olmasına rağmen kozmopolit bir yapısı var Samsun'un. Yani aynı mesela bu Ordu'da da vardır. İç kesime Sivas'a da yakındır mesela su şehrine. Yani folklorik yapısı biraz karmadır. Böyle şeyler Bayburt'ta da vardır. Erzurum'dan da etkilenir, Karadeniz'den de etkilenir. Samsun'da aynen öyle. Samsun'un herhalde Mustafa Naci de mutlaka buna yakın cümleler söyleyecektir.
2: Çok hareketli, çok ritmik, çok severek söylediğim bir türkü.
1: Ağzına da çok yakışıyor.
2: Sağ olun, hakikaten. Teşekkür ederim.
0: Ama bir de şunu gördüm herhalde burada hocam. Anadolu gencinin, Anadolu kızının yani duygularını böyle ne kadar aşık olduğu bir kişiyi nasıl bir hayranlıkla izlediğini ya da tarif ettiğini, anladığını ifade eden cümleler var gibi geldi bana.
2: Var var.
1: Evet, ağzına sağlık diyoruz.
2: Kayınvalidesine bile neler söylüyor. Ağzına sağlık diyor önce. Ondan sonra da oho.
1: Biz onlardan bahsetmeyelim. Yine de sevimli şeyler söyleriz. Şimdi de Neşet Ertaş'ın havalandırdığı bir türkü. Bağışla sevdiğim hakkı seversen, gel ağlatma ben eller içinde. Hep bizi söyleşir bu devri alem, beni destan ettin eller içinde. Evet, bu türküyü de Hacı Abdullah Doğan seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Neşet Ertaş'ın türküyü havalandırdığını söylediniz. Bu farklı bir deyim. İlk defa kullanıyorsunuz.
1: Şimdi bazı türküler var ki Neşet Ertaş Kırşehir'de de Aşık Said'in sözlerini yazdığı şairin türkülerini seslendirmiş, bestelenmiş, havalandırmış, yani müzik yapmış. Onlar Neşet Ertaş'ın olarak biliniyor artık. Bu türkü de şimdi yanlış anımsamıyorsam Turabi mahlasıyla geçen bir ozanımızın sözleri olarak biliyorum ben. O yüzden de biliyorsunuz ki biz sözlü edebiyatta bazen oluyor ki
2: Yazanlar unutuluyor.
1: Bazen oluyor mesela Karacaoğlan. Kaç tane Karacaoğlan biliyoruz biz, değil mi? Dinlediğimizde bakıyoruz ki Toroslar'da yaşayan var, yukarıya doğru Kayseri'nin üst tarafında yaşayan var. Var oğlu var, kör oğlu böyle. O yüzden de şimdi bazı şeyleri net olarak tespit edemiyoruz. O yüzden Neşet Ertaş havalandırmış bunu, seslendirmiş. Biz de ona saygımızdan ikisini de güzellikle yad etmiş oluyoruz.
0: Yani halk içinde söylemiş, tanıtmış ve meşhur etmiş anlamında havalandırmak.
1: Evet, öyle öyle ifade edebiliriz.
2: Hasan Basri Hocam müsaade ederseniz bu kez sunumda bir değişiklik yapalım. Biz sizden bir türkü isteyelim. Gerçekten Hasan Basri Hocam'ı ben bir şekilde bir yerde konuşurken Kerkük yöresiyle tanıtmaya çalışıyorum. Hatta bunu Özbek Hocam'ın yanında da söylediğim zaman bana dedi ki stilini değiştirmeyin dedi. Hasan Basri'nin stilini değiştirmeyin dedi. Ama ben sizden yine de hocam bir Kerkük türküsü istiyorum.
1: Benden Bozlak dinlerdi o. Bana Bozlak söylememi isterdi ve radyo yayınlarında falan da bana fırsat vermiştir. Kendisine çok teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Şimdi tabii ki haddimiz olmayarak hocamızdan 30 yıl çalıştık hocayla, Mehmet Özbek hocayla. Yani bunun kaynağıyla çalıştık. Şimdi Mehmet Hoca Abdurrahman Kızılay'la çok iyi bir düet oluşturmuşlardı onlar. İkili oluşturmuşlardı. Biz onlara çok eşlik ettik. O yüzden o Kerkük tınısını şimdi kulağımızda duyduğumuz için Kerkük okuyanları pek beğenemiyorum artık.
2: O zaman hocam biz sizden beğendik. Seyircilerimizin de beğeneceğini düşünüyorum. O zaman hele verin geline türküsünü sizden istiyoruz.
1: Şimdi küçük de bir açıklamada bulunayım. Şimdi Mehmet Özbek Hoca bu türküleri 18 olarak icra eder. Şimdi yıllarca bunlar sanki 6-8'lik gibi söylenirdi. O ritimle söylenirdi. Mehmet Özbek'in o vurgularını türkülere yansıtmasıyla bu türküler daha farklı bir boyut kazandı. O yönüyle hadi seslendirelim.
2: Yüreğine sağlık Mehmet Hocamızın da.

0: izleyiciler, yine bir Türkü Ayarı programının sonuna yaklaştık. Son türküyü Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Rumeli'den çıkayım gideyim Urum eline diyecek. Yine bir buna bağlı olarak suyun ötesi geçesi sayılacak. İstanbul'dan bir türkü. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider diyecek. Biz de zaman zaman kendisine eşlik edeceğiz. Gelecek hafta biz Perşembe günü yine sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 19. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışlar gece saatleri itibariyle etkisini kaybedecek, ancak sabah saatlerinden itibaren bölge tekrar yağış almaya başlayacak ve İstanbul'un özellikle Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Yağışlar cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli biçimde devam edecek. 14 Ekim çarşamba günü gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında, sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışlar gece saatleri itibariyle etkisini kaybedecek, ancak sabah saatlerinden itibaren bölge tekrar yağış almaya başlayacak ve İstanbul'un özellikle Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Yağışlar cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli biçimde devam edecek. 14 Ekim çarşamba günü gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında, sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olacak. Balıkesir 8-16, Bilecik 7-12, Bursa 10-15, Çanakkale 11-14 derece. Edirne 8-14, İstanbul 11-15, Kırklareli 7-11, Kocaeli 12-15 derece. Sakarya 10-15, Tekirdağ 10-14, Yalova 13-15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-11 derece, Aydın 12-24, Denizli 11-20, Kütahya 6-10 derece. İzmir 13-21, Manisa 11-20, Muğla 9-20, Uşak 7-14 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İskenderun Körfezi ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Hatay 16-23, Antalya 17-24, Burdur 9-19 derece. Isparta 9-18, Kahramanmaraş 15-23, Mersin 17-25, Osmaniye 15-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-18, Ankara 11-13, Çankırı 10-14, Eskişehir 7-11 derece. Karaman 10-20, Kayseri 9-20, Kırıkkale 10-16, Kırşehir 7-18, Konya 10-17 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 8-17, Sivas 7-19 ve Yozgat 7-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 12-17, Bolu 7-11, Düzce 11-13, Karabük 10-12, Kastamonu 8-10 ve Zonguldak 13-15 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 11-19, Artvin 15-23, Bayburt 7-19, Çorum 8-18 derece. Giresun 17-19, Gümüşhane 9-21, Ordu 15-19, Rize 18-21 derece. Samsun 15-18, Sinop 15-12, Tokat 11-20, Trabzon 18-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bitlis, Bingöl, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleriyle Muş'un batısında, Van'ın güneyinde, Şırnak'ın ise doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-20, Ardahan 8-18, Bingöl 11-19, Bitlis 9-16 derece. Elazığ 12-22, Erzincan 10-21, Erzurum 7-18, Hakkari 12-17 derece. Iğdır 12-22, Kars 5-19, Malatya 11-19, Muş 11-20, Tunceli 11-22, Şırnak 15-22 ve Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman ve Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 12-22, Kilis 15-23, Mardin 17-23, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

sayın dinleyiciler, Karadeniz ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerine kadar 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısında gece saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, zamanla güneyinde 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde sabah saatlerine kadar 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde zamanla güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

sayın dinleyiciler. Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını duyurdu. Antalya'da etkili olan sağanağın ardından ekipler hasar tespit çalışmaları yapıyor. Manavgat'ta metrekareye 94 kilogram, Kaş'ta 91,5 kilogram ve kent merkezine yaklaşık 86 kilogram yağış düştü. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in saldırılarının sürdüğünü, bu süreçte 320'den fazlası çocuk olmak üzere 1500 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler, Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 487 bin kişinin etkilendiğini bildirdi.

Cuma günü beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da eğitime ara verildi.

ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Cuma günü Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. İki takım da geride kalan 5 haftayı ikişer galibiyet ve üçer yenilgiyle tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Biliyor muydunuz?
2: İlk ehlileştirilen hayvan hangisidir? Ehlileştirilmek, bir hayvanın seçici olarak çiftleştirilmesidir. Bazı insanlar ehlileştirilmeyi evcilleştirilme ile karıştırmaktadırlar. Örneğin filler ehlileştirilebilir fakat evcilleştirilemezler. 14 bin yıl öncesine gidildiğinde ise insanların bazı hayvanları ehlileştirmeye çalıştığı görülmektedir. Rusya ve Moğolistan sınırında bulunan bir grup rengeyi o dönemde ehlileştirilmiş ve küçük bir sürü yaratılması başarılmıştır. Rengeyikleri o dönemde süt yapımından, etinden ve derisinden yararlanılan bir hayvandır. Bazı tarih bilimcileri ise ilk ehlileştirilen hayvanların köpekler olabileceği iddialarında bulunmuşlardır. Bunun nedeni olarak da M.Ö. 14 bin yıllarına ait bulunan kalıntılar gösterilmiştir. Bazı hayvanların ehlileştirilme tarihleri ise şöyle. Rengeyi M.Ö. 12 binli yıllarda, köpekler M.Ö. 12 binli yıllarda, koyun M.Ö. 8 binli yıllarda, domuz M.Ö. 8 binli yıllarda ve sığırlar M.Ö. 6 binli yıllarda ehlileştirilmişlerdir.
0: Biliyor muydunuz?
2: Dizel motoru ne zaman, kim tarafından icat edildi? Dizel motoru içten yanmalı bir motor tipidir. Ekonomisini düşünen tüketicilerin ilk tercihi arasında olan dizel motorlarını tanımlayacak olursak, oksijenli bir gazın, ki bu genellikle hava olur, sıkıştırılıp yüksek basınca ve sıcaklığa ulaşması ve silindirler içine püskürtülen dizel yakıtın alev alarak yanıp patlaması şeklinde çalışmaktadır. Bu yüzden benzinli motorlarda ateşleme için ihtiyaç duyulan bujilere ve karbüratöre ihtiyaç yoktur. Dizel motor buluşunun mucidi Alman bir mühendis olan Rudolf Diesel'dir. Motora da kendi soy ismini vermiştir. Diesel çevrimi olarak bilinen süreçte 1892'de dizel motoru bulan Rudolf Diesel, 1893'te de dizel motorun patentini almıştır. Dizel motorun icat hikayesi ise farklı şekilde gelişmiştir. 19. yüzyıl sonlarında geniş kömür yataklarına sahip olan Almanya'nın petrole olan bağımlılığını azaltmak isteyen Diesel, kömürle çalışabilecek bir motor icat etmek istemiş fakat kömür tozunun yanması sonucu ortaya çıkan aşırı miktardaki kül ve duman büyük sorunlar çıkarmıştır. Bu yüzden Rudolf Diesel farklı yakıt arayışlarına yönelmiştir. 1900 yılına gelindiğinde dünya fuarında motorunu sunan Rudolf Diesel, nitekim istediği yakıtı bulmuş, sunumu sırasında motorunu yer fıstığı yağı, yani günümüzde biyodizel diye tabir edilen yakıtla çalıştırmıştır.
0: Biliyor muydunuz?
2: Kestane ağacının kerestesinin yaklaşık 500 yıl dayandığını ve Karadeniz bölgesinin tarihi evlerinin bu kerestelerden yapıldığını, dünyanın en dayanıklı canlısı olarak bilinen hayvanın Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennessee eyaletinde Roan dağlarında bulunan tardigrades, yani su ayısı olarak adlandırılan 1 milimetre büyüklüğündeki bir canlı olduğunu, ortalama 200 yıl yaşayan su ayısının donma, kaynama ya da uzayda yaşama gibi durumlar karşısında hayatta kalabildiğini, en zeki kuşun karga olduğunu, 1 kilometre kareyi dolduran sis tabakasının yaklaşık olarak yarım litrelik sudan oluştuğunu biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: iz bırakanlar.
1: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı düşünün. Yıllar önce bir radyodan duyduğunuz, belki gençliğinizde sevdiğiniz birine armağan ettiğiniz, belki bir ayrılığın ardından sessizce dinlediğiniz bir şarkı. Aradan yıllar geçer, saçlarınıza ak düşer, yollar değişir, hayat başka kapılar açar. Ama o şarkının ilk notaları duyulduğunda zaman bir anlığına geriye döner. Bir yüz canlanır gözlerinizde. Bir sokak, bir mektup, bir bekleyiş. Ve içinizde bir ses sizi yıllar önce bıraktığınız bir hatıraya götürür. İşte müziğin mucizesi budur. Bazen birkaç dakika içinde koca bir ömrü yeniden yaşatır insana. Bugün İz Bırakanlar programımızda şarkılarıyla kuşakların hafızasında yer etmiş, kendine özgü sesiyle Türk pop müziğinde özel bir yer edinmiş bir sanatçıyı anıyoruz. Alpay'ı. Eylül'de Gel'le Özlem'i, Fabrika Kızı'yla Emekçi Bir Kadının Hayatını, Kara Tren'le Bekleyişin ve Ayrılığın Duygusunu hatırlatan bir sanatçıyı. Alpay 14 Ekim 2026'da 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Bugün onu yalnızca bir sanatçı olarak değil, şarkılarıyla hayatlarımıza eşlik etmiş bir ses olarak hatırlıyoruz. İz Bırakanlar programımızda bir kez daha müziğin, hatıraların ve insan ömrüne eşlik eden şarkıların izini sürüyoruz sevgili dinleyenler. Bugün bizimle geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmaya, Alpay'ın şarkılarında kendi hatıralarını bulmaya hazır mısınız? Öyleyse ilk şarkımızla başlayalım. Alpay'ın sesinden dinletiyoruz. Eylül'de Gel.

Eylül'de gel, Eylül'de okul yoluna. Konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş, hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten

Sevgili dinleyenlerimiz, her sanatçının hikayesi bir yerlerde başlar. Kimi zaman bir evde duyulan ilk ezgiyle, kimi zaman bir çocukluk hayaliyle, kimi zaman da insanın içinde büyüyen ve bir türlü susmayan bir tutkuyla. Alpay'ın hikayesi Ankara'da başladı. Gerçek adı Ahmet Alpay Nazikoğlu olan sanatçı 1935 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitim gördü. Gençlik yıllarında futbola ilgi duydu. Ankara Demirspor ve Gençler Birliği formalarını giydi. Genç milli futbol takımına kadar yükseldi. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Ancak hayatın insan için hazırladığı yollar her zaman ilk düşünülen yollar olmayabilir sevgili dinleyenler. Alpay'ın gönlü müziğe yöneldi. Profesyonel müzik yaşamına 1960'lı yılların başında adım attı ve 1964 yılında kendi orkestrasını kurarak çalışmalarını geliştirdi. O yıllar Türkiye'de müziğin büyük bir değişim yaşadığı yıllardı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen melodiler, yeni düzenlemeler, gelişen plak sektörü ve radyo yayınları müzik hayatına yeni renkler katıyordu. Alpay da bu dönemin içinde kendi yorumunu geliştirdi. Fransız şanson geleneğinden, İtalyan Napoliten şarkılarına, romantik folk müzikten pop ve rock etkilerine uzanan geniş bir müzikal dünyada eserler seslendirdi. Farklı dillerde şarkılar yorumlaması, Türkçe aranjmanları ve kendine özgü vokal tavrıyla dinleyicilerin dikkatini çekti. Onun sesinde gösterişten çok duygu, abartıdan çok sadelik vardı. Sanki bir şarkıyı kalabalıklara değil de tek bir insana söylüyordu. Belki de bu yüzden dinleyiciler Alpay'ın yorumunda kendi hayatlarından bir şeyler buldular. Şimdi sözlerimize kısa bir müzik arası verelim ve Alpay'ın sesinden Gitme şarkısını dinleyelim.

Bazı aylar vardır. Takvimde bir yaprak olmaktan çıkar. Bir hatıraya dönüşür. Bir bekleyişe, bir kavuşma umuduna, bazen de geçmişte kalmış bir sevdaya. Eylül birçok insan için böyledir. Yazın son ışıkları çekilirken, akşam serinlerken ve sokaklara hafif bir hüzün çökerken insan geçmişi daha çok düşünür. İşte Alpay'ın Eylül'de Gel şarkısı da dinleyicilerin hafızasında böyle bir duyguyla yer etti. Şarkının adı bile tek başına bir hikaye anlatır. Bir çağrı vardır içinde, birini beklemek. Bir gün yeniden kavuşabileceğine inanmak ve belki de söylenememiş sözleri bir mevsime emanet etmek. Alpay'ın kendine özgü yorumu bu duyguyu yıllar boyunca dinleyicilere taşıdı. Şarkılar bazen yazıldıkları dönemin sınırlarını aşar. Onları dinleyen herkes kendi hikayesini içine yerleştirir. Bir dinleyici için ilk aşkını hatırlatan melodi, bir başkası için uzaklarda yaşayan bir dostun yazıldıkları

konuşmadan yürüyelim. Gireyim bu konuda. Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak.

Sevgili dinleyenlerimiz, Alpay'ı yalnızca romantik şarkılarıyla hatırlamak, onun müzik dünyasını eksik anlatmak olur. Çünkü onun repertuarında aşk ve ayrılığın yanında toplumsal hayatın izlerini taşıyan eserler de vardı. Bunların en bilinenlerinden biri kuşkusuz Fabrika Kızı'dır. Bu şarkı dinleyiciyi bir aşk hikayesinden farklı bir dünyaya götürür. Emeğin dünyasına. Gün boyu çalışan, hayatın yükünü omuzlayan, akşam olduğunda yorgunluğuyla evine dönen insanların dünyasına. Fabrika Kızı yalnızca bir kadının çalışma hayatını anlatan bir şarkı olarak kalmadı. Emek, geçim mücadelesi ve toplumsal eşitsizlik üzerine düşünmeye de çağırdı. Şarkının yıllar boyunca hatırlanmasında gündelik hayatın içinden bir hikayeyi müzik aracılığıyla görünür kılmasının payı vardır. Alpay'ın yorumuyla geniş kitlelere ulaşan eser, Türk pop müziğinin toplumsal konulara da ses verebildiği örneklerden biri olarak hafızalarda yer etti. Bir şarkı bazen bir insanın sesini duyurur, bazen de o insanın yaşadığı hayatı. Şimdi Fabrika Kızı'nı dinlerken yalnızca melodisine kulak vermeyelim. Çalışan kadınları, alın teriyle hayatını sürdüren insanları eve ekmek götürmek için

yorulmayı göze alanları da hatırlayalım. Çünkü müziğin toplumsal hafızamızdaki yeri anlattığı insan hikayeleriyle büyür. Alpay söylüyor, Fabrika Kızı.

Sevgili dinleyenler, trenler kimi zaman bir yolculuğun başlangıcıdır. Kimi zaman bir vicdanın. Bir istasyonda el sallayan insanlar, pencereden dışarıya bakan gözler, geride kalan bir şehir ve gidilen yere kurulacak yeni bir hayat. Anadolu'nun hafızasında trenin çok özel bir yeri vardır. Gidenler, dönenler, kavuşmayı bekleyenler. Bir de yolu gözlenenler. Kara Tren, Türk müziği dinleyicisinin zihninde ayrılık ve hasret duygularıyla özdeşleşen eserlerden biridir. Alpay'ın repertuarında da bu duyguyu taşıyan sevilen şarkılar arasında yer aldı. Bir trenin sesi bazen kilometrelerce uzaktan duyulur. Ama insanın bekleyişi, sesin ulaştığı mesafeden çok daha uzağa gider. Bir haber bekleyen anne, evladının yolunu gözleyen baba, sevdiğini uğurlayan bir genç. Belki de bir daha aynı istasyonda buluşamayacağını bilmeden el sallayan iki insan. Şarkılar bütün bu duyguları kendi dilinde anlatır sevgili dinleyenler. Alpay'ın sesini dinlerken de müziğin yalnızca notalardan oluşmadığını, bazen bir toplumun ortak hatıralarını taşıdığını hissederiz. Şimdi geçmişin istasyonlarına doğru kısa bir yolculuk yapalım. Alpay söylüyor, Kara Tren.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Alpay'ın müzik yolculuğunun önemli özelliklerinden biri farklı müzik gelenekleri arasında kurduğu bağdı. 1960'lı yıllarda dünyada popüler olan melodilerin Türkçe sözlerle yorumlandığı aranjman çalışmaları Türkiye'de yeni bir dinleyici kültürünün oluşmasına katkı sağlıyordu. Alpay da Fransızca ve İtalyanca eserlerden farklı dillerdeki yorumlara uzanan çalışmalar gerçekleştirdi. Zamanla romantik folk, pop ve rock etkilerini bir araya getiren bir çizgide üretimini sürdürdü. Dönemin müzik gruplarından Üçürel'le de ortak çalışmalar yaptı. Bu çeşitlilik onun müzikal kimliğinin yalnızca tek bir tarzla açıklanamayacağını gösterir. Alpay bir yandan duygusal şarkılarıyla dinleyicisine seslenirken diğer yandan dönemin değişen müzik anlayışına da açık bir sanatçıydı. Türk pop müziğinin gelişim sürecinde farklı kültürlerden gelen melodilerle yerli anlatım biçimlerinin buluşmasına tanıklık etti. Onun seslendirdiği şarkılar Türkiye'de plakların, radyoların ve müzik programlarının hayatın önemli bir parçası olduğu dönemlerin de izlerini taşıyor. Bugün eski bir şarkıyı dinlediğimizde yalnızca sanatçıyı hatırlamayız. O şarkının ilk kez çaldığı radyoyu, bir evin köşesindeki plakları, ailece dinlenen akşamları, belki de bir kasetin üzerine yazılmış ismi hatırlarız. Müzik, kişisel hatıralarla toplumsal belleği birleştirir sevgili dinleyenler. Alpay'ın şarkıları da bu ortak hafızanın parçalarından biridir. Şimdi Alpay'a kulak verelim.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü

her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

bir sanatçıyı unutulmaz kılan nedir sevgili dinleyenlerimiz? Sesi mi? Yorumundaki farklılık mı? Yıllar boyunca seslendirdiği şarkılar mı? Yoksa bütün bunların ötesinde hiç tanımadığı insanların hayatlarına dokunabilmesi mi? Belki hepsi. Alpay'ın uzun müzik yaşamına baktığımızda dinleyicisiyle kurduğu bağın yıllara yayıldığını görüyoruz. Onun şarkıları farklı kuşaklara ulaştı. Bir dönemin gençleri tarafından dinlenen eserler yıllar sonra çocuklarına ve torunlarına da tanıtıldı. Böylece bir şarkı yalnızca kendi döneminin hatırası olmaktan çıktı. Kuşaklar arasında dolaşan bir kültür mirasına dönüştü. Sanatçının geride bıraktığı eserler yaşamının sona ermesiyle birlikte anlamını yitirmiyor sevgili dinleyenler. Aksine onları yeniden dinleyen her insanla yeni bir hatıraya dönüşüyor. Alpay bugün aramızda değil ama sesi kayıtlarla, şarkıları radyolarla, eserleri de onları dinlemeyi sürdüren insanlarla yaşamaya devam edecek. Bir sanatçının geride bırakabileceği en kıymetli izlerden biri de budur. İnsanların hayatına girebilmek ve yıllar sonra bile bir şarkıyla hatırlanmak. Alpay'a kulak veriyoruz. Ayrılık rüzgarı.

İçtim kadehler dolusu yine sensiz. Dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda.

geldi bunlar başıma. Birdenbire kapıldık ayrılık rüzgarına. Oysa hayat akıp gider sanki bir şey olmamışçasına.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programımızın sonuna yaklaşırken bugün andığımız sanatçının sesini ve şarkılarını bir kez daha hatırlayalım. Alpay, Türk pop müziğinin değişen yıllarına tanıklık eden, romantik yorumuyla, Türkçe aranjmanlarıyla ve unutulmayan eserleriyle müzik tarihimizde kendine özgü bir yer edinen isimlerden biriydi. 1935 yılında Ankara'da başlayan hayatı onlarca yıllık bir sanat yolculuğuna dönüştü. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı, Kara Tren, Gitme ve Ayrılık Rüzgarı gibi eserleriyle dinleyicilerin hafızasında yer etti. Bugün onu uğurlarken geride bıraktığı müzik mirasına kulak veriyoruz. Belki de bu şarkıları ilk kez gençliğinizde dinlediniz. Belki bir sevdanın en güzel günlerinde, belki de bir ayrılığın ardından kimseye anlatamadığınız duygularınızı bir şarkıya emanet ettiniz. Hayat geçiyor, insanlar değişiyor, zaman her şeyi kendi akışı içinde başka yerlere taşıyor. Ama bazı melodiler kalbimizin bir köşesinde hep aynı kalıyor. Alpay'ın sesi de onu sevenlerin hatıralarında böyle yaşamayı sürdürecek sevgili dinleyenlerimiz. Sanatçılar aramızdan ayrılır, eserleri ise onları dinleyen insanların kalbinde yaşamaya devam eder. Çünkü bazı sesler susar ama şarkıları hiç bitmez. 14 Ekim 2026'da aramızdan ayrılan Alpay'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. İz Bırakanlar programını hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında bir başka sanatçıyla ve bir başka hayat hikayesinde yeniden buluşmak dileğiyle, sanatla, sevgiyle ve umutla kalın. Hoşça kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 20. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışlar gece saatleri itibariyle etkisini kaybedecek, ancak sabah saatlerinden itibaren bölge tekrar yağış almaya başlayacak ve İstanbul'un özellikle Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Yağışlar cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli biçimde devam edecek. 14 Ekim çarşamba günü gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında, sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışlar gece saatleri itibariyle etkisini kaybedecek, ancak sabah saatlerinden itibaren bölge tekrar yağış almaya başlayacak ve İstanbul'un özellikle Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Yağışlar cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli biçimde devam edecek. 14 Ekim çarşamba günü gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında, sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olacak. Balıkesir 8-16, Bilecik 7-12, Bursa 10-15, Çanakkale 11-14 derece. Edirne 8-14, İstanbul 11-15, Kırklareli 7-11, Kocaeli 12-15 derece. Sakarya 10-15, Tekirdağ 10-14, Yalova 13-15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-11 derece, Aydın 12-24, Denizli 11-20, Kütahya 6-10 derece. İzmir 13-21, Manisa 11-20, Muğla 9-20, Uşak 7-14 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İskenderun Körfezi ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Hatay 16-23, Antalya 17-24, Burdur 9-19 derece. Isparta 9-18, Kahramanmaraş 15-23, Mersin 17-25, Osmaniye 15-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-18, Ankara 11-13, Çankırı 10-14, Eskişehir 7-11 derece. Karaman 10-20, Kayseri 9-20, Kırıkkale 10-16, Kırşehir 7-18, Konya 10-17 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 8-17, Sivas 7-19 ve Yozgat 7-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli, Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 12-17, Bolu 7-11, Düzce 11-13, Karabük 10-12, Kastamonu 8-10 ve Zonguldak 13-15 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 11-19, Artvin 15-23, Bayburt 7-19, Çorum 8-18 derece. Giresun 17-19, Gümüşhane 9-21, Ordu 15-19, Rize 18-21 derece. Samsun 15-18, Sinop 15-12, Tokat 11-20, Trabzon 18-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bitlis, Bingöl, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleriyle Muş'un batısında, Van'ın güneyinde, Şırnağansa doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-20, Ardahan 8-18, Bingöl 11-19, Bitlis 9-16 derece. Elazığ 12-22, Erzincan 10-21, Erzurum 7-18, Hakkari 12-17 derece. Iğdır 12-22, Kars 5-19, Malatya 11-19, Muş 11-20, Tunceli 11-22, Şırnak 15-22 ve Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman ve Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 12-22, Kilis 15-23, Mardin 17-23, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusuysa sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, güneyi az bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güney ise parçalı bulutlu. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi az bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi az bulutlu. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin katledildiği 2013'teki bombalı saldırının tüm sanıkları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı. Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik MİT koordinesinde 2018'de terörist Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç 2025'te terörist Muhammed Deyip Koralı ve terörist Temir Mükancı, 2026'da ise terörist Ömer El Hatib'in yakalanmasıyla devam etti. Acilciler yapılanmasının sözde yöneticileri arasında yer alan terörist Mihraç Ural, Suriye'de 14 Ekim gecesi MİT ve Suriye istihbaratının koordineli çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'da sağanak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 4 kişinin kaybolduğu bildirilirken su baskınları yaşanan bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor, bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, Cuma günü ilk saatlerden itibaren, güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Teksas'taki Fort Hood üssünde 2009'da 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı Amerika Birleşik Devletleri askerinin kurşuna dizilerek infazının canlı yayımlanmayacağını bildirdi. Ve spor, Süper Lig'in 8. haftasının açılış karşılaşmasında Çorum Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 16 Ekim Cuma akşamı saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Davut Dokul Çelik düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde Otoyolu'nun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM Otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ekim Cuma, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Karadeniz, Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya, Ankara, Çankırı, Adana, Hatay kıyıları, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı Karadeniz'le Kırklareli, Antalya'nın doğusu, Adana, Hatay kıyıları, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'yla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Batı Karadeniz'de Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

Kalp ve Muhabbet. Hazırlayan ve sunan eğitimci sosyolog Fevzi Mercan.

Merhabalar değerli dinleyicilerim. Meteorolojinin Sesi Radyosu'ndan Bir Kadre Muhabbet programından hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetlerimle selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, mağfireti, bereketi, feyzi, ihsanı hepinizin üzerine olsun. Salat ve selam Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle Kur'an'ın din tanımı üzerinden konuşmak istiyorum. Kur'an'ın bir din tanımı var. Kur'an-ı Kerim dini yalnızca ibadetler üzerinden tanımlamaz değerli kardeşlerim. İbadetler insanın Allah ile kurduğu iletişimin bir biçimidir. İbadet az olur, çok olur, eksik olur, fazla olur, samimi olur ya da samimiyetsiz olur. Bu tamamen kişinin kendi iç dünyasıyla ilgili bir durumdur. İnsan kulluğunu Allah'a göstermelidir değerli kardeşlerim. Bunun nedeni nasıl yapıldığı da samimiyetsiz olur. Bu tamamen kişinin kendi iç dünyasıyla ilgili bir durumdur. İnsan kulluğunu Allah'a göstermelidir değerli kardeşlerim. Bunun nedeni nasıl yapıldığı, neden yapıldığı, azlığı,

sınırlamaz ve yalnızca ibadetler üzerinden tanımlamaz. İbadetler insanın yaratan ile ilişkisini disiplin altına alarak ruhsal bir bağ kurmasına vesile olur. Ancak din kavramının işaret ettiği medeniyet kurucu ilkeler insanlardan çok daha kapsamlı bir hayat düzeni istemektedir. Kur'an'ın medeniyet ilkeleri ise bizlerden şunları yapmamızı ister. Allah'tan başkasına kulluk edilmemesi. Nisa suresinin 41. ayeti. Yine haksız yere cana kıyılmaması. İsra suresi 30. ayet-i kerimede. Yeryüzünde fesat ve bozgunculuk çıkarılmaması. Şura 43. ayet-i kerimede. Yine zina edilmemesi. Hırsızlık yapılmaması, dinde baskı ve zorlama yapılmaması, Bakara suresi 256. ayet-i kerimede, alınan bir haber karşısında iyice araştırılıp inceleme yapılması, yine En'am suresi 98. ayet-i kerimede, fakirlerin gözetilmesi, zekat ve sadakaların verilmesi, doğruluktan şaşılmaması ve dosdoğru yol üzerinde olunması, Ahkaf suresi 13. ayet-i kerime, iyi ve güzel olana özendirip kötü ve çirkin olandan sakındırılması, yine Tevbe suresi 71. ayet-i kerimede, helal ve temiz rızıklardan yenilmesi, israf edilmemesi, daima barışın esas alınması, kötülüklerin en güzel bir tavırla savılması, insanlar arasında adaletle hükmedilmesi, riba, tefecilik yapılmaması, anne, baba ve yakınları aleyhine de olsa, zengin veya fakir de olsalar, adaletin dimdik ayakta tutularak Allah için tanıklık edilmesi, şahitlikten kaçılmaması, yalan yere şahitlik edilmemesi, aklın işletilmesi, Enbiya suresi 10. ayet, göklerin ve yerin yaratılmasında derin derin düşünülmesi, Ali İmran 191. ayet-i kerimede, hayra ve barışa yönelik işler yaparak ihlaslı, samimi olunması, güvenilir olunması, Araf suresi 68. ayet-i kerime, fedakar olunması, çalışkan olunması, yalan ve hileden uzak durulması, hayırlı işlerde yarışılması, yardımlaşma yapılması birbiriyle, güzel söz söylemesi, insanlara selam verilmesi ve selamlarının alınması, affetmenin ve hoşgörünün esas alınması, zandan uzak durulması ve sinsi casuslar gibi ayıp aranmaması, gıybet edilmemesi, insanlar aleyhine söz taşınmaması, emanetlere ve verilen sözlere sadık kalınması, emanetlerin ehil kişilere verilmesi, liyakat esas alınarak ölçü ve tartıda dürüst olunması, yetimin, öksüzün ve ihtiyaç sahibinin gözetilmesi, yoksulluk korkusuyla çocukların öldürülmemesi, intihar edilmemesi, sevilen şeylerden infak edilip harcanması, insanlar arasında barışın sağlanması, insanlara öğüt verip gerçeklerin hatırlatılması, çirkin işlerden, fenalık ve azgınlıktan uzak durulması, yine Nahl suresi 90. ayet, zalimlere eğilim gösterilmemesi, lüzumsuz söz ve davranışlardan yüz çevrilmesi, boş yere yemin edilmemesi, ana babaya çok iyi davranılması, yapılan iyiliklerin başa kakılmaması, öfkeye hakim olunması, kibirlenerek insanlardan yüz çevrilmemesi, yeryüzünde kasılarak yürünmemesi, insanlar ile alay edilmemesi ve onlara lakap takılmaması, insanların evlerine habersiz ve onların izni olmadan girilmemesi, insanın daima kendini sorgulaması ve nefsini temize çıkarmaya çalışmaması, başkalarının sahip olduğu nimetlere göz dikilmemesi, uyuşturucu, içki ve kumardan uzak durulması, kötülük ve düşmanlık üzerine yardımlaşılmaması, çirkin iş ve edepsizliklerin yayılmaması, Allah'ın sınırlarını

aşılmaması gibi gerek ferdi gerekse toplumsal yaşamı güzelleştirecek şeylere uyulması emredilir. Kur'an'ın genel olarak, bütüncül olarak değerli kardeşlerim söylemek istediği insanlara medeni bir hayat kurmaları, kendilerine inşa etmeleri istenmektedir. Kur'an'ın bütüncül söylemi budur. Bütün bu ayetlere ve Kur'an'ın bütüncül mesajına baktığımızda Allah'ın nihai hedefinin insanı ve toplumu medeni bir hayat düzenine ulaştıracak evrensel ahlak ilkeleri ortaya koymak olduğunu açıkça görebiliyoruz. Değerli kardeşlerim, ne yazık ki bu evrensel ve medeniyet kurucu ilkeler İslam coğrafyasındaki camilerde, kürsülerde, okul sınıflarında, televizyon ekranlarında ve sosyal medyada çokça konuşulmasına rağmen Müslümanların hayatlarına yeterince yansımamaktadır. İslam diye yaşatılan birçok anlayışın içinde Arap örfü, Arap gelenek ve görenekleri, hurafeler, masallar, uydurma rivayetler ve başka inanç sistemlerinden taşınmış batıl kabuller önemli bir yer tutmaktadır. Bu yüzden Müslüman toplumlar medeniyet kurucu değerlerinden uzaklaşmış görünmektedir. Bu durum Peygamberimizin de mahşer günü kavminin Kur'an'dan uzaklaşmasına ve Kur'an'ı terk edilmiş halde bırakmasına dair şikayetine sebep olacaktır. Şöyle buyurur Kur'an-ı Kerim bu konuda Furkan Suresi 30. ayet-i kerimede Resul dedi ki ey Rabbim kavmim bu Kur'an'ı terk edilmiş bir kitap haline getirdi. Furkan Suresi 30. ayet-i kerimede bu ayet Peygamberimizin mahşer günü Allah'a olan bir şikayeti olduğu ifade edilir. Yani Kur'an ellerinin altındaydı, duvarlarında asılıydı, onu sürekli Arapça olarak okudular, hatimler indirdiler fakat içindekilerden habersiz kaldılar, söylediklerine kulak vermediler diye Peygamber Efendimiz şikayet edecektir. Dikkat edilirse değerli kardeşlerim Peygamberimiz benim sözlerimi ve benim hadislerimi terk ettiler demiyor. Kur'an'ı terk ettiler diyor. Çünkü bu dinin asıl ve birinci kaynağı dinin sahibi, dini gönderen, göndericisi, tamamlayıcısı ve onu insanlık için seçen Allah'tır. Bu kitabı ve peygamberi Allah insanlara, kullarına ve onların aklına rehberlik yapsın diye göndermiştir. Elbette ki Kur'an'dan onay alan Peygamber Efendimizin sözleri ve Kur'an'ın hayata yansımış şekli olan sünneti de dinin önemli kaynakları arasındadır. Ancak Kur'an'dan onay almayan, Kur'an'ın onay vermediği, akla ve mantığa aykırı olan, Peygamberimize isnat edilmiş bazı sözlerin dinle özdeşleştirilmemesi de gerekir. Bir hadis rivayeti Kur'an'a aykırı ise o hadis Peygamberimize ait olamaz. Peygamberimizin Kur'an'a aykırı söz söylemesi düşünülemez. Akıl dışı ifadeler kullanması mümkün değildir. Din adına Arap örfünü, Arap adetini, geleneklerini, göreneklerini ve yaşam biçimini kutsallaştırarak insanlara zorunlu kılınması da düşünülemez. Böyle bir din anlatımı olamaz. Dolayısıyla Allah Kur'an size yetmiyor mu diye seslenirken Kur'an yetmez bir takım rivayetlerle de açıklanmalıdır anlayışıyla Kur'an'ı yetersiz görmek akıl ile açıklanabilecek bir durum değildir. Hatta bazı çevreler işi bir konuda
Kur'an ile hadis çelişirse hadis esas alınır diyerek diyecek noktaya kadar götürmüştür işi. Böylece Allah'ın kitabını ikinci plana iten anlayışlar ortaya çıkmıştır. Allah'ın kitabıyla olan ilişkileri çoğu zaman yalnızca Arapçasını okuyup sevap kazanma düşüncesinin ötesine geçememiştir. Değerli kardeşlerim, medeniyet kurma iddiasındaki toplumlar vahiyden uzaklaşınca bu defa peygamberimize olağanüstü mucizeler yükleyen, onu takip edilmesi mümkün olmayan insanüstü bir konuma çıkaran anlayışlar türemiştir. Müşrikler peygamberimizden mucize istediklerinde onlara cevabı bizzat Cenab-ı Allah vermiştir. Dediler ki, yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça yahut senin hurmalardan, üzümlerden oluşan bir meyve bahçen olup aralarından şarıl şarıl akıtmadıkça yahut iddia ettiğin gibi gökyüzünü üzerimize parça parça düşürmedikçe yahut Allah'ı ve melekleri karşımıza getirmedikçe yahut altından bir evin olmadıkça yahut göğe çıkmadıkça sana asla inanmayacağız dediler. Bize gökten okuyacağımız bir kitap indirmedikçe göğe çıktığına da inanacak değiliz. De ki, Rabbimi tenzih ederim. Bunları ben yapamam. Ben sadece Resul olarak gönderilen beşer bir elçiyim diyorduk İsra suresi 90. ve 93. ayet-i kerimelerde. Ve yine İsra suresinin 59. ayetinde de değerli kardeşlerim şöyle buyuruyor: bizi mucizeler göndermekten alıkoyan önceki ümmetlerin onları yalanlamış olmasıdır. Bu ayetlerde belirtildiği ve peygamberimize de böyle mucizeler verilmediği açıklandığı halde peygamberimize atfen bir sürü mucizeler uydurulmuştur. Ayrıca mucizeyi peygamberler değil, sadece Allah gösterir. Allah'ın peygamberimize verdiği mucize ise değerli kardeşlerim Kur'an-ı Kerim ve Kur'an'ın bizi yönlendirdiği evren ayetleridir. Etrafımıza neye ve nereye bakarsak bakalım Allah'ın ayeti Allah'ın mucizesidir. Etrafımızdaki her şey bir mucizedir. Her şey bir ayettir. Çünkü Allah bizlerden mucize veya birilerinin göstereceği kerametlerle değil, aklımızla ulaşacağımız bir gayret, aklımızla ulaşacağımız bir tefekkür ve düşünceyle iman etmemizi istiyor. Peygamberimiz elbette üstün bir insandı. Fakat insanüstü değildi. Peygamberimize bu şekil insanüstü durumlar atfedilince şeyhlere de kerametler isnat edilmiştir. Peygamber varisi olduklarını iddia eden, göklerde uçtuğu, deniz üzerinde yürüdüğü anlatılan kişiler türemiştir. Öğle namazını Türkiye'de, ikindi namazını Kabe'de kıldığı söylenen, yanmaz kefen satan, yanmaz terlik satan, depremleri bir şehirden başka bir şehre yönlendirdiği iddia edilen, öldükten sonra bile müritlerini yönettiğine inanılan kişiler etrafında geniş geniş kitleler oluşmuştur. Değerli kardeşlerim, rüyalarını, hayallerini veya sözde keşiflerini ertesi gün din diye anlatanlar çıkmıştır. Çanakkale Savaşı'nda, Kıbrıs Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda bulunduklarını söyleyip ama ne hikmetse 78 yıldır Filistin'de, Gazze'de, Doğu Türkistan'da bir türlü olmayanlar ortaya çıkmıştır. Şimdi tabii ben bunu bir cemaat liderine, şeyhine sorduğumda niçin yoksunuz Filistin'de, niçin yoksunuz Gazze'de, niçin yoksunuz Doğu Türkistan'da diye sorduğumda şöyle bir cevap vermişti bana: oralarda çok hain olduğu için
Allah'ın oraya gitmelerine izin vermediğini söylemişti bana. Bunu unutmuyorum. Değerli kardeşlerim, tabii işte ölüm meleği geldiğinde bile Azrail'e tokat attığı ve ölümü bile geri çevirdiği anlatılan kişiler etrafında bile inanan topluluklar oluşabilmiştir. Dolayısıyla bugün İslam'ın medeniyet kurucu üstün bir değerler sistemi olduğunu insanlığa anlatacaksak, her Müslümanın davranışının İslam'ı temsil etmediğini ve İslam'a mal edilemeyeceğini de vurgulamak zorundayız. Akla, vicdana, ilme ve bilime aykırı biçimde ortaya konulan anlayışların İslam'ın özüyle bağdaşmadığını söylemek durumundayız. Milli şairimiz, Kur'an şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu sözleri bugün de düşündürücüdür. Ne diyordu Akif? Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. Yine Ömer Hayyam da benzer bir şiirinde şöyle söyler değerli kardeşlerim. İçimiz temiz olmadıktan sonra hacı hoca olmuşsun kaç para? Hırka, tesbih, post, seccade güzel ama Tanrı kanar mı bunlara diye bu meseleyle ilgili ifadelerini böyle kullanmışlardı. Değerli kardeşlerim, tabii Cenab-ı Allah bizlere büyük bir nimet olarak ve donanım olarak akıl vermiş. İnsana akıl vermiş. Ve bu akıldan dolayı da insanları sorumlu tutuyor. Üzerlerine bir mesuliyet yüklüyor. Bu akıl, kelime anlamı zaten daha önce de ifade etmiştik bu kürsüden, bu mikrofondan. Bağcık demek de akıl. Bağ demek, bağcık demek. Yani ne demek? Şu demek, akıl varlıkla, varlığı var eden arasındaki bağı kurup varlığı var eden Allah'a ulaşabilmek için Allah'ın verdiği bir değerdir. Beynin bir faaliyetidir. Akıl ve zeka arasında fark olduğunu söylemiştik. Zeka başka bir şey, akıl başka bir şey. Allah insanın aklını kullanarak kendisini bulmasını istiyor. Ve 750 tane ayet, akletmez misiniz, düşünmez misiniz, hala tefekkür etmez misiniz, niçin hala düşünmüyorsunuz, niçin hala aklınızı başınıza almıyorsunuz diye yüzlerce ayet-i kerimede bizleri akletmeye yönlendirir. O yüzden akıl, Allah'ın insana mahşer günü soracağı en önemli sorulardan biri. Aklettin mi? Aklını kullandın mı? Diye Cenab-ı Mevla buradan bizi sorguya çekecektir. Kur'an-ı Kerim'de değerli kardeşlerim en fazla vurgu yapılan kavramlardan biridir akıl. Kur'an sürekli söyler bunu. Akledin, düşünün, tefekkür edin. Ne kadar da az aklediyorsunuz şeklindeki hitaplarla bizi hep düşünmeye çağırır. Çünkü insan ancak aklederek Allah'ı bulabilir. Ve ona aklıyla iman edebilir. Akıl, imana ulaşmak için insana verilmiş büyük bir imkandır. İnsan aklını kullanmayıp Tanrı diye bir şey yoktur, Allah yoktur dediğinde sahip olduğu akıl cevherini gereği gibi kullanmamış olur. Böylece iman hakikatine ulaşamaz. Bu durumda yaratıcıya karşı büyük bir cehalet ve büyük bir nankörlük anlamına gelir. Allah, ben size şah damarınızdan daha yakınım buyurduğu halde bazı din adamları da doğrudan Allah'a bağlanıyorum diyen şeytana bağlanır şeklinde ifadeler kullanmışlardır. Kullanıyorlar hala da. Ne yazık ki birçok kişi İslam akıl dini değildir, nakil dinidir diyerek aklı geri plana itmiştir. Böylece insanlara geçmişte yapılmış yorumları olduğu gibi kabul edin,
sizin düşünmenize gerek yok ve sizin sorgulamanıza gerek yoktur anlayışı telkin edilmiştir. Bu yaklaşım aslında sizin yerinize biz düşünürüz demekten başka bir şey değildir. Sizin yönünüze biz aklederiz. Biz ne söylersek din odur. Biz ne söylersek size siz onu yaşayın, onu yapın demekten farklı değildir. Ben de yani bu konuda değerli kardeşlerim, sen hocam bir cemaate bağlı mısın diye soranlara diyorum ki ben doğrudan Allah'a ve doğrudan Resulüne bağlıyım. Ben aklımı hiç kimseye kiraya veremem. Din konusunda kim ne söylerse söylesin, Kur'an, sünnet, akıl ve bilim süzgecinden geçirdikten sonra söyleneni kabul ederim veya kabul etmem. Eleştirebilirim veya eleştirmem. Yani bazıları da yani uydurma rivayetleri dinin merkezine yerleştirerek insanlara dinin bundan ibaret olduğu kanaatini vermiştir. Bunun sonucunda akleden, sorgulayan ve vahyin özüne yönelen bir anlayış yerine taklit, taklide dayalı bir din algısı yaygınlaşmıştır. Oysa Kur'an-ı Kerim tahkiki bir iman istemektedir bizden. Taklidi değil, araştırarak, gözlemleyerek, düşünerek, tefekkür ederek, sorgulayarak bir din anlayışı ve bir Allah'a ulaşmayı bizden istemektedir. Kur'an ayetleri, değerli kardeşlerim, Kur'an ayetleri nasıl akledilerek okunması gereken ayetlerse, kainattaki ayetler de aynı şekilde düşünülerek okunmalıdır. Peygamberimize Hira mağarasında gelen ilk vahiy olan İkra oku emriyle ona yazılı bir sayfa verilmiş değildir. Bu sebeple Peygamberimizin ben okuma bilmem şeklindeki ifadesinin ben ne okuyayım anlamında değerlendirilmesi gerektiği yönünde de yorumlar yapılmıştır. Çünkü Cebrail aleyhisselam yaratan Rabbinin adıyla oku buyurarak insanı gördüğü ve görmediği bütün varlıkların Allah tarafından yaratıldığını kavramaya çağırmıştır. Yeri ve yerdekileri oku, insanı oku, göğü ve göktekileri oku, güneşi oku, ayı ve yıldızları oku. Bütün bunların ilahi bir kudret, sonsuz bir hikmet, kusursuz bir ölçü, büyük bir düzen ve matematik ile yaratıldığını görerek kavra ve görerek oku demektir. Oku emrinin değerli kardeşlerim başka bir anlamı daha bulunmaktadır. Cebrail aleyhisselam Hazreti Muhammed'e Hira mağarasında yaratan Rabbinin adıyla oku dediğinde aslında ona peygamberlik görevi de verilmiştir. Buradaki oku emri aynı zamanda insanları Allah'a çağır görevi de ifade etmektedir. İnsanları Allah'a çağrı görevi de ifade etmektedir. Hani eskiden değerli kardeşlerim çoğunuz bilir, iletişim imkanlarının sınırlı olduğu dönemlerde okuyucu adı verilen kişiler bulunurdu. Bir kimsenin hani düğünü olduğu zaman, bir toplantısı, bir meclisi olduğu zaman yahut bir merasimi olacağı zaman birisini görevlendirirlerdi. O kişi de ev ev dolaşarak falancanın falanca gün düğünü var, falancanın falanca gün bir meclisi var, sizleri düğününe davet ediyor, işte meclisine davet ediyor, sünnetine davet ediyor diye insanlara haber verirdi. Ev ev dolaşarak. İşte burada geçen oku emrinde de benzer bir anlam bulunmaktadır. Yani peygamberimize insanları Allah'ın adına çağır, onları hakikate davet et, oku, Allah'a oku denilmektedir. Peygamberler de zaten Allah'ın elçileri olarak insanları Allah'a çağırmışlardır değerli kardeşlerim. Evet, bize verilen süre burada sona erdi değerli kardeşlerim. Ben sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı, hizmetli, hürmetli, muhabbetli dinimize, vatanımıza, milletimize, devletimize, ezanımıza ve bayrağımıza evlatlar yetiştirmemizi niyaz ediyorum buradan. Ve Allah'a layık bir kul,
Peygamber Efendimiz'e layık bir ümmet, dünyaya adalet dağıtmış, iyilik, erdem, fazilet, merhamet öğretmiş olan ecdadımıza layık nesiller olmamız ve nesiller yetiştirmemiz duasıyla hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın değerli kardeşlerim.

0: Saat 21. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermekte beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olacak. Balıkesir 8-16, Bilecik 7-12, Bursa 10-15, Çanakkale 11-14 derece. Edirne 8-14, İstanbul 11-15, Kırklareli 7-11, Kocaeli 12-15 derece. Sakarya 10-15, Tekirdağ 10-14, Yalova 13-15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-11 derece, Aydın 12-24, Denizli 11-20, Kütahya 6-10 derece. İzmir 13-21, Manisa 11-20, Muğla 9-20, Uşak 7-14 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İskenderun Körfezi ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Hatay 16-23, Antalya 17-24, Burdur 9-19 derece. Isparta 9-18, Kahramanmaraş 15-23, Mersin 17-25, Osmaniye 15-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-18, Ankara 11-13, Çankırı 10-14, Eskişehir 7-11 derece, Karaman 10-20, Kayseri 9-20, Kırıkkale 10-16, Kırşehir 7-18, Konya 10-17 derece, Nevşehir 9-16, Niğde 8-17, Sivas 7-19 ve Yozgat 7-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 12-17, Bolu 7-11, Düzce 11-13, Karabük 10-12, Kastamonu 8-10 ve Zonguldak 13-15 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 11-19, Artvin 15-23, Bayburt 7-19, Çorum 8-18 derece. Giresun 17-19, Gümüşhane 9-21, Ordu 15-19, Rize 18-21 derece. Samsun 15-18, Sinop 15-12, Tokat 11-20, Trabzon 18-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bitlis, Bingöl, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleriyle Muş'un batısında, Van'ın güneyinde, Şırnak'ın ise doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-20, Ardahan 8-18, Bingöl 11-19, Bitlis 9-16 derece. Elazığ 12-22, Erzincan 10-21, Erzurum 7-18, Hakkari 12-17 derece. Iğdır 12-22, Kars 5-19, Malatya 11-19, Muş 11-20, Tunceli 11-22, Şırnak 15-22 ve Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman ve Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 12-22, Kilis 15-23, Mardin 17-23, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ekim Cuma, Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneyli yönlerden, sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, periyot boyu batısı 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 18 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 ila 8, Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7,
İlk saatlerde geneli güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını duyurdu. Antalya'da etkili olan sağanağın ardından ekipler hasar tespit çalışmaları yapıyor. Manavgat'ta metrekareye 94 kilogram, Kaş'ta 91,5 kilogram ve kent merkezine yaklaşık 86 kilogram yağış düştü. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in saldırılarının sürdüğünü, bu süreçte 320'den fazlası çocuk olmak üzere 1500 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler, Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 487 bin kişinin etkilendiğini bildirdi. Cuma günü beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da eğitime ara verildi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Cuma günü Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. İki takım da geride kalan 5 haftayı ikişer galibiyet ve üçer yenilgiyle tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Çevre otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun kavşağı ile Karapürçek kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
4: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 9 derece, Atina sağanak yağışlı 17, Belgrad sağanak yağışlı 10, Berlin parçalı bulutlu 7, Helsinki parçalı bulutlu 4, Kiev ve Kopenhag parçalı bulutlu 7, Londra parçalı bulutlu 12, Madrid parçalı bulutlu 14, Moskova sağanak yağışlı 9, Paris sağanak yağışlı 8, Priştine sağanak yağışlı 4, Roma parçalı bulutlu 12, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya sağanak yağışlı 4, Tiran parçalı bulutlu 9, Varşova sağanak yağışlı 5, Viyana parçalı bulutlu 9 ve Zürih parçalı bulutlu 8 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 18, Aşgabat sağanak yağışlı 16, Astana parçalı bulutlu -1, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü sağanak yağışlı 18, Bişkek sağanak yağışlı 5, Duşanbe parçalı bulutlu 14, Kabil parçalı bulutlu 8, Kerkük parçalı bulutlu 23, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 25, Riyad az bulutlu ve açık 22, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent sağanak yağışlı 14, Tiflis sağanak yağışlı 16 ve Tokyo parçalı bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 17 derece, Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 13, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 15, Sydney parçalı bulutlu 15 ve Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 8 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 5, Gümülcine parçalı bulutlu 10, Kırcali sağanak yağışlı 6, Köln parçalı bulutlu 7, Komrat sağanak yağışlı 8, Kostanca parçalı bulutlu 9, Münih parçalı bulutlu 6, Podgorica ve Selanik sağanak yağışlı 10, Şumlu sağanak yağışlı 9, Taraklya sağanak yağışlı 8, Balkaneş parçalı bulutlu 8, Zenitsa parçalı bulutlu 6, Gazi Magusa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olacak. Balıkesir 8-16, Bilecik 7-12, Bursa 10-15, Çanakkale 11-14 derece. Edirne 8-14, İstanbul 11-15, Kırklareli 7-11, Kocaeli 12-15 derece. Sakarya 10-15, Tekirdağ 10-14, Yalova 13-15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-11 derece, Aydın 12-24, Denizli 11-20, Kütahya 6-10 derece. İzmir 13-21, Manisa 11-20, Muğla 9-20, Uşak 7-14 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İskenderun Körfezi ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Hatay 16-23, Antalya 17-24, Burdur 9-19 derece. Isparta 9-18, Kahramanmaraş 15-23, Mersin 17-25, Osmaniye 15-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-18, Ankara 11-13, Çankırı 10-14, Eskişehir 7-11 derece. Karaman 10-20, Kayseri 9-20, Kırıkkale 10-16, Kırşehir 7-18, Konya 10-17 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 8-17, Sivas 7-19 ve Yozgat 7-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 12-17, Bolu 7-11, Düzce 11-13, Karabük 10-12, Kastamonu 8-10 ve Zonguldak 13-15 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 11-19, Artvin 15-23, Bayburt 7-19, Çorum 8-18 derece. Giresun 17-19, Gümüşhane 9-21, Ordu 15-19, Rize 18-21 derece. Samsun 15-18, Sinop 15-12, Tokat 11-20, Trabzon 18-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bitlis, Bingöl, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleriyle Muş'un batısında, Van'ın güneyinde, Şırnak'ın ise doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-20, Ardahan 8-18, Bingöl 11-19, Bitlis 9-16 derece. Elazığ 12-22, Erzincan 10-21, Erzurum 7-18, Hakkari 12-17 derece. Iğdır 12-22, Kars 5-19, Malatya 11-19, Muş 11-20, Tunceli 11-22, Şırnak 15-22 ve Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman ve Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 12-22, Kilis 15-23, Mardin 17-23, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, Karadeniz ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerine kadar 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısında gece saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, zamanla güneyinde 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde sabah saatlerine kadar 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde zamanla güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin katledildiği 2013'teki bombalı saldırının tüm sanıkları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı. Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik MİT koordinesinde 2018'de terörist Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç 2025'te terörist Muhammed Deyip Koralı ve terörist Temir Lükancı, 2026'da ise terörist Ömer El Hatib'in yakalanmasıyla devam etti. Acilciler yapılanmasının sözde yöneticileri arasında yer alan terörist Mihraç Ural, Suriye'de 14 Ekim gecesi MİT ve Suriye istihbaratının koordineli çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'da sağanak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 4 kişinin kaybolduğu bildirilirken su baskınları yaşanan bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor, bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, Cuma günü ilk saatlerden itibaren, güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Teksas'taki Fort Hood üssünde 2009'da 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı Amerika Birleşik Devletleri askerinin kurşuna dizilerek infazının canlı yayımlanmayacağını bildirdi. Ve spor, Süper Lig'in 8. haftasının açılış karşılaşmasında Çorum Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 16 Ekim Cuma akşamı saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Çevre otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun kavşağı ile Karapürçek kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Aracınızın plakası kanuna uygun mu? Sahte veya standart dışı plaka basımı ve kullanımı suçtur, ağır cezai yükümlülükleri vardır. Unutmayalım ki plakası mevzuata aykırı olan araçlar muayeneden geçemeyecek ve ağır kusurlu sayılacaktır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

almasın, alır gider, Allahsızsın.

Durum dar sokaklara ve köşeyi döndüm, taktım gözlüğümü, aldım höpürdettim kahvemi.

klişe oldu, istemeden oldu. Buldum kendimi evinin önünde, götürdüm.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ekim Cuma, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İzmir, Manisa ve Aydın dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Karadeniz, Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya, Ankara, Çankırı, Adana, Hatay kıyıları, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı Karadeniz'le, Kırklareli, Antalya'nın doğusu, Adana, Hatay kıyıları, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'yla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Batı Karadeniz'de Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışlar gece saatleri itibariyle etkisini kaybedecek, ancak sabah saatlerinden itibaren bölge tekrar yağış almaya başlayacak ve İstanbul'un özellikle Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Yağışlar cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli biçimde devam edecek. 14 Ekim çarşamba günü gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında, sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışlar gece saatleri itibariyle etkisini kaybedecek, ancak sabah saatlerinden itibaren bölge tekrar yağış almaya başlayacak ve İstanbul'un özellikle Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Yağışlar cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli biçimde devam edecek. 14 Ekim çarşamba günü gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında, sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

0: saat 23. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini gösteren beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olacak. Balıkesir 8-16, Bilecik 7-12, Bursa 10-15, Çanakkale 11-14 derece. Edirne 8-14, İstanbul 11-15, Kırklareli 7-11, Kocaeli 12-15 derece. Sakarya 10-15, Tekirdağ 10-14, Yalova 13-15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-11 derece, Aydın 12-24, Denizli 11-20, Kütahya 6-10 derece. İzmir 13-21, Manisa 11-20, Muğla 9-20, Uşak 7-14 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İskenderun Körfezi ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Hatay 16-23, Antalya 17-24, Burdur 9-19 derece. Isparta 9-18, Kahramanmaraş 15-23, Mersin 17-25, Osmaniye 15-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-18, Ankara 11-13, Çankırı 10-14, Eskişehir 7-11 derece. Karaman 10-20, Kayseri 9-20, Kırıkkale 10-16, Kırşehir 7-18, Konya 10-17 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 8-17, Sivas 7-19 ve Yozgat 7-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 12-17, Bolu 7-11, Lüzce 11-13, Karabük 10-12, Kastamonu 8-10 ve Zonguldak 13-15 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 11-19, Artvin 15-23, Bayburt 7-19, Çorum 8-18 derece. Giresun 17-19, Gümüşhane 9-21, Ordu 15-19, Rize 18-21 derece. Samsun 15-18, Sinop 15-12, Tokat 11-20, Trabzon 18-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bitlis, Bingöl, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleriyle Muş'un batısında, Van'ın güneyinde, Şırnak'ın ise doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-20, Ardahan 8-18, Bingöl 11-19, Bitlis 9-16 derece. Elazığ 12-22, Erzincan 10-21, Erzurum 7-18, Hakkari 12-17 derece. Iğdır 12-22, Kars 5-19, Malatya 11-19, Muş 11-20, Tunceli 11-22, Şırnak 15-22 ve Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman ve Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 12-22, Kilis 15-23, Mardin 17-23, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
3: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusuysa sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İneada arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor, hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, güneyi az bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güney ise parçalı bulutlu. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi az bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi az bulutlu. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını duyurdu. Antalya'da etkili olan sağanağın ardından ekipler hasar tespit çalışmaları yapıyor. Manavgat'ta metrekareye 94 kilogram, Kaş'ta 91,5 kilogram ve kent merkezine yaklaşık 86 kilogram yağış düştü. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in saldırılarının sürdüğünü, bu süreçte 320'den fazlası çocuk olmak üzere 1500 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler, Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 487 bin kişinin etkilendiğini bildirdi. Cuma günü beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da eğitime ara verildi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Cuma günü Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. İki takım da geride kalan 5 haftayı ikişer galibiyet ve üçer yenilgiyle tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Çevre otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun kavşağı ile Karapürçek kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 9 derece, Atina sağanak yağışlı 17, Belgrad sağanak yağışlı 10, Berlin parçalı bulutlu 7, Helsinki parçalı bulutlu 4, Kiev ve Kopenhag parçalı bulutlu 7, Londra parçalı bulutlu 12, Madrid parçalı bulutlu 14, Moskova sağanak yağışlı 9, Paris sağanak yağışlı 8, Priştine sağanak yağışlı 4, Roma parçalı bulutlu 12, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya sağanak yağışlı 4, Tiran parçalı bulutlu 9, Varşova sağanak yağışlı 5, Viyana parçalı bulutlu 9 ve Zürih parçalı bulutlu 8 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 18, Aşgabat sağanak yağışlı 16, Astana parçalı bulutlu -1, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü sağanak yağışlı 18, Bişkek sağanak yağışlı 5, Duşanbe parçalı bulutlu 14, Kabil parçalı bulutlu 8, Kerkük parçalı bulutlu 23, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 25, Riyad az bulutlu ve açık 22, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent sağanak yağışlı 14, Tiflis sağanak yağışlı 16 ve Tokyo parçalı bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 17 derece, Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 13, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 15, Sydney parçalı bulutlu 15 ve Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 8 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 5, Gümülcine parçalı bulutlu 10, Kırcali sağanak yağışlı 6, Köln parçalı bulutlu 7, Komrat sağanak yağışlı 8, Köstanca parçalı bulutlu 9, Münih parçalı bulutlu 6, Podgorica ve Selanik sağanak yağışlı 10, Şumlu sağanak yağışlı 9, Taraklya sağanak yağışlı 8, Balkaneş parçalı bulutlu 8, Zenitsa parçalı bulutlu 6, Gazi Magos'a gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

Her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Hayat.

Değerli dinleyenlerimiz, tasavvuf müziğinin en güzel ilahilerinden örnekler sunduğumuz Name'den Gönüle programımızdan hepinize merhaba sevgili dinleyenler. Birlikteliğimize korodan dinleyeceğimiz Salat-ı Ümmiye ve hemen ardından bağlı olarak Ahmet Efendi'nin bestelediği güftesi de Yunus Emre'ye ait Segah İlahi dinleyeceğiz. Dervişlik baştadır, taçta değildir. Kızdırmak oddadır, sacda değildir. Eğer bir müminin kalbini yıkarsan, Hakk'a eylediğin secde değildir.

Nameden Gönüle programı Süleyman Arabulan'dan dinleyeceğimiz Mustafa Efendi'nin Hicaz makamı tevşih formunda bestelediği eseriyle devam ediyor. Eserin güftesi Abdüssamed Efendi'ye ait. Ten de canım, can da cananım Muhammed Mustafa. Milki dil tahtında sultanım Muhammed Mustafa.

Birlikteliğimiz değerli sanatçı Tanburi Ahmet Hatipoğlu bestesiyle devam ediyor. Mehmet Emin Ay'dan dinleyeceğimiz bu hüzzam ilahinin güftesi Osman'a ait. Ey kabili derman olan, gel derdi bi dermanı gör. Ey aşıkı canan olan, gel aşıkı cananı gör.

Programımız Güftesi Yunus Emre'ye ait olan Hicaz makamında ilahi formunda eserle devam ediyor. Ahmet Şahin'den dinleyeceğiz. Mahil oldum bahçesinde hurmaya, takatim kalmadı asla durmaya, ol Medine havzasını görmeye, görmeden alma ya Rab canımı.

Nameden Gönüle programı devam ediyor. Osmanlı döneminde bizzat musiki ile ilgilenmiş, gerek bestekar, gerekse icracı olarak şöhret kazanmış birçok Osmanlı sultanı ve hanedan mensubuna rastlamaktayız. Türk sanat musikisine eser kazandıran padişahlardan biri olan Sultan 3. Murad'ın güftesini yazıp, Kürdi makamında bestelediği ilahi formunda eseri dinleyeceğiz Erkan Mutlu'dan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Uyan, uykusu çok gözlerim, uyan. Azrail'in kastı canadır inan. Uyan ey gözlerim, gafletten uyan.

Nameden Gönüle programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenler. Son olarak Koro'dan dinleyeceğimiz güftesini Yunus Emre'nin yazdığı Segah makamı ve ilahi formundaki eserle sizlere veda ediyoruz. Aşkınla aşıklar yansın ya Resulallah. İçip aşkın şarabın kansın ya Resulallah. Bir başka programda yeniden buluşabilmek ümidiyle, dua ve muhabbetle Allah'a ısmarladık.

0: Saat 24. Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olacak. Balıkesir 8-16, Bilecik 7-12, Bursa 10-15, Çanakkale 11-14 derece. Edirne 8-14, İstanbul 11-15, Kırklareli 7-11, Kocaeli 12-15 derece. Sakarya 10-15, Tekirdağ 10-14, Yalova 13-15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-11 derece, Aydın 12-24, Denizli 11-20, Kütahya 6-10 derece. İzmir 13-21, Manisa 11-20, Muğla 9-20, Uşak 7-14 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İskenderun Körfezi ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Hatay 16-23, Antalya 17-24, Burdur 9-19 derece. Isparta 9-18, Kahramanmaraş 15-23, Mersin 17-25, Osmaniye 15-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-18, Ankara 11-13, Çankırı 10-14, Eskişehir 7-11 derece, Karaman 10-20, Kayseri 9-20, Kırıkkale 10-16, Kırşehir 7-18, Konya 10-17 derece, Nevşehir 9-16, Niğde 8-17, Sivas 7-19 ve Yozgat 7-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 12-17, Bolu 7-11, Düzce 11-13, Karabük 10-12, Kastamonu 8-10 ve Zonguldak 13-15 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 11-19, Artvin 15-23, Bayburt 7-19, Çorum 8-18 derece. Giresun 17-19, Gümüşhane 9-21, Ordu 15-19, Rize 18-21 derece. Samsun 15-18, Sinop 15-12, Tokat 11-20, Trabzon 18-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bitlis, Bingöl, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleriyle Muş'un batısında, Van'ın güneyinde, Şırnak'ın ise doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-20, Ardahan 8-18, Bingöl 11-19, Bitlis 9-16 derece. Elazığ 12-22, Erzincan 10-21, Erzurum 7-18, Hakkari 12-17 derece. Iğdır 12-22, Kars 5-19, Malatya 11-19, Muş 11-20, Tunceli 11-22, Şırnak 15-22 ve Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman ve Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 12-22, Kilis 15-23, Mardin 17-23, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ekim Cuma, Karadeniz ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde doğusu 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusu 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerine kadar batısında 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, öğle saatlerinden sonra yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren kuzeyinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7, sabah saatlerinde güneyinin kıyı kesimleri 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, Antalya Körfezi güneyli yönlerden, sabah saatlerinde geneli kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 17 Ekim Cumartesi günü Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Batı Karadeniz yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5, periyot boyu batısı 4 ila 6, yer yer 7, Doğu Karadeniz'de kuzeyli yönlerden 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, Batı Karadeniz'in batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, sabah saatlerinde 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, güneyin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde 5 ila 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 5 ila 7, batısı kuzeybatıdan 4 ila 6, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Mersin Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, batısında yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. 18 Ekim Pazar günü Batı Karadeniz'de fırtına, Doğu Karadeniz ve Batı Akdeniz'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava çok bulutlu, batısı kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinde batısı kuzeybatıdan 5 ila 7, öğle saatlerinden sonra doğusunda 6 ila 8,
Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, batısında 5 ila 7, ilk saatlerde geneli, güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında yer yer 3,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, sabah saatlerinde Antalya Körfezi'nin batısı 5 ila 7, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin katledildiği 2013'teki bombalı saldırının tüm sanıkları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı. Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik MİT koordinesinde 2018'de terörist Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç 2025'te terörist Muhammed Deyip Koralı ve terörist Temir Mükancı, 2026'da ise terörist Ömer El Hatib'in yakalanmasıyla devam etti. Acilciler yapılanmasının sözde yöneticileri arasında yer alan terörist Mihraç Ural, Suriye'de 14 Ekim gecesi MİT ve Suriye istihbaratının koordineli çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'da sağanak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 4 kişinin kaybolduğu bildirilirken su baskınları yaşanan bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor, bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, Cuma günü ilk saatlerden itibaren, güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Teksas'taki Fort Hood üssünde 2009'da 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı Amerika Birleşik Devletleri askerinin kurşuna dizilerek infazının canlı yayımlanmayacağını bildirdi. Ve spor, Süper Lig'in 8. haftasının açılış karşılaşmasında Çorum Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 16 Ekim Cuma akşamı saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara-Kırıkkale-Delice otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Çevre otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun kavşağı ile Karapürçek kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ekim Cuma, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İzmir, Manisa ve Aydın dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Karadeniz, Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya, Ankara, Çankırı, Adana, Hatay kıyıları, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı Karadeniz'le, Kırklareli, Antalya'nın doğusu, Adana, Hatay kıyıları, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu'yla Kütahya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Batı Karadeniz'de Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Domlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı başlıyor.

0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Yine bir Türkü Pınarı programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben Hasan Basri Dumlu Pınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Ve teknik masada yönetmenimiz Emine Ertürk Kararslan olmak üzere bu programı sizlere ulaştırmaya çalışacağız ve Anadolu'muzun güzel türkülerini sizlere seslendireceğiz. İlk türkümüz Taşa Verdim Yanımı olacak. Erzincan türküsü, duygulu bir türkü. Belki de sevdasına karşılık bulmayan bir sevgilinin ağzından yazılmış bir türkü. Taşa verdim yanımı, toprak emdi kanımı. Azrail'e can vermezdim, canan aldı canımı. Hasan Basri Dumlupınar olarak ben seslendiriyorum.

0: Hasan Basit Hocam, tabii taşa verdim yanımı cümlesi bizim mesleki anlamda bize çok şeyler hatırlatıyor. Ama buradaki anladığım kadarıyla sevgiliyi taşa benzetiyor. Ve dolayısıyla ondan vefa göremeyen bir insanın nasıl üzüntü içerisinde hayatını devam ettirdiğini, hatta ettiremediğini, toprağa, evet, Azrail'e bile boşluk kaldığını, ondan önce canını sevdiğinin aldığını izah edecek şekilde bir ifade anlıyorum burada. Doğru mu acaba?
1: Çok güçlü bir ifade, evet. Yani Ezrail'e can vermezdim, canan aldı canımı diyor. Hakikaten biliyorsunuz ki hep yan tarafımızdan da üşütürüz biz, değil mi? Taşa verdim yanımı diyor. Yani özellikle ekip olarak sizin de söyleyeceğiniz bir şey olacaktır burada.
2: Özellikle hastalanmak için elinden gelen bütün gayreti göstermiş. İmkansız bir aşkı var. Yanını taşa veriyor. Daha ne yapacak bilemiyorum.
0: Evet. Yüreğinize izlediğinizde sağlık. Çok güzel bir türküydü değerli hocam.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, şimdi de Urfa'dan bir türkü seslendireceğiz. Hacı Abdullah Doğan seslendirecek. Bülbüller düğün eyler, bilmem ki ne gün eyler. Ben feleğe neyledim, bana bildiğin eyler. Dinliyoruz.

0: Ağzınıza sağlık. Yine bülbüllü, güllü, çok güzel bir Urfa türküsüydü. Bülbüller hep güllere yanık ama güller ne kadar vefasız, hiç ses çıkartmıyor.
1: Evet, kendi duygularını bülbül gül üzerinden yansıtıyor değil mi?
0: Evet.
1: Bu türküyü kulakları çınlasın Mehmet Özbek hocamız çok güzel seslendirirdi. Herhalde ondan dinledin.
0: İşte doğrusu de. Ondan dinledim değerli hocam. O yöreyi tabii ki bir numara.
1: Evet, biz de Mehmet Özbek'ten hakikaten bu noktada çok feyiz aldık. Çok güzel seslendirirdi bu türküleri.
0: Aynen öyle değerli hocam. Daha sağlığının tam olarak düzelmediğini duydum. İnşallah en kısa zamanda daha iyi olacak.
1: Düzelecektir. Onun direncinin yüksek olduğunu bilirim ben. Evet. Buradan da hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiriz kendisine. Şimdi de Samsun Kavak'tan bir türkü. Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Böyle düzelecektir. Onun direncinin yüksek olduğunu bilirim ben. Evet. Buradan da hürmetlerimizi, saygılarımızı iletiriz kendisine. Şimdi de Samsun Kavak'tan bir türkü. Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Böyle adeta bizim Ankara

0: Değerli hocam Mustafa Naci'den dinledik bunu. Gerçekten bu tür türküler de tek bir yöreye ait değil gibi hissediyor. Mesela Çankırı, yok Kastamonu, değil mi değerli Ankara. Hocam? Ankara. Ama aslında türkü Samsun Çavak türküsü değil mi?
1: Çok güzel ifade ettiniz. Samsun'da Karadeniz'de olmasına rağmen kozmopolit bir yapısı var Samsun'un. Yani aynı mesela bu Ordu'da da vardır. İç kesime Sivas'a da yakındır mesela su şehrine. Yani folklorik yapısı biraz karmadır. Böyle şeyler Bayburt'ta da vardır. Erzurum'dan da etkilenir, Karadeniz'den de etkilenir. Samsun'da aynen öyle. Samsun'un herhalde Mustafa Naci de mutlaka buna yakın cümleler söyleyecektir.
2: Çok hareketli, çok ritmik, çok severek söylediğim bir türkü.
1: Ağzına da çok yakışıyor.
2: Sağ olun, hakikaten. Teşekkür ederim.
0: Ama bir de şunu gördüm herhalde burada hocam. Anadolu gencinin, Anadolu kızının yani duygularını böyle ne kadar aşık olduğu bir kişiyi nasıl bir hayranlıkla izlediğini ya da tarif ettiğini, anladığını ifade eden cümleler var gibi geldi bana.
2: Var var.
1: Evet, ağzına var. Sağlık diyoruz.
2: Kayınvalidesine bile neler söylüyor. Ağzına sağlık diyor önce. Ondan sonra da oho.
1: Biz onlardan bahsetmeyelim. Yine de sevimli şeyler söyleriz. Şimdi de Neşet Ertaş'ın havalandırdığı bir türkü. Bağışla sevdiğim hakkı seversen, gel ağlatma ben eller içinde. Hep bizi söyleşir bu devri alem, beni destan ettin eller içinde. Evet, bu türküyü de Hacı Abdullah Doğan seslendiriyor, dinliyoruz.

0: Neşet Ertaş'ın türküyü havalandırdığını söylediniz. Bu farklı bir deyim. İlk defa kullanıyorsunuz.
1: Şimdi bazı türküler var ki Neşet Ertaş, Kırşehir'de de Aşık Said'in sözlerini yazdığı şairin türkülerini seslendirmiş, bestelenmiş, havalandırmış, yani müzik yapmış. Onlar Neşet Ertaş'ın olarak biliniyor artık. Bu türkü de şimdi yanlış anımsamıyorsam Turabi mahlasıyla geçen bir ozanımızın sözleri olarak biliyorum ben. O yüzden de biliyorsunuz ki biz sözlü edebiyatta bazen oluyor ki
2: Yazanlar
1: unutuluyor. Bazen oluyor mesela Karacaoğlan. Kaç tane Karacaoğlan biliyoruz biz, değil mi? Dinlediğimizde bakıyoruz ki Toroslar'da yaşayan var, yukarıya doğru Kayseri'nin üst tarafında yaşayan var. Var oğlu var, kör oğlu böyle. O yüzden de şimdi bazı şeyleri net olarak tespit edemiyoruz. O yüzden Neşet Ertaş havalandırmış bunu, seslendirmiş. Biz de ona saygımızdan ikisini de güzellikle yad etmiş oluyoruz.
0: Yani halk içinde söylemiş, tanıtmış ve meşhur etmiş anlamında havalandırmak.
1: Evet, öyle ifade edebiliriz.
2: Hasan Basri Hocam, müsaade ederseniz bu kez sunumda bir değişiklik yapalım. Biz sizden bir türkü isteyelim. Gerçekten Hasan Basri Hocam'ı ben bir şekilde bir yerde konuşurken Kerkük yöresiyle tanıtmaya çalışıyorum. Hatta bunu Özbek Hocam'ın yanında da söylediğim zaman bana dedi ki stilini değiştirmeyin dedi. Hasan Basri'nin stilini değiştirmeyin dedi. Ama ben sizden yine de hocam bir Kerkük hocam türküsü istiyorum.
1: Benden bozlak dinlerdi o. Bana bozlak söylememi isterdi ve radyo yayınlarında falan da bana fırsat vermiştir. Kendisine çok teşekkür ederim.
2: Evet.
1: Şimdi tabii ki haddimiz olmayarak hocamızdan 30 yıl çalıştık hocayla, Mehmet Özbek hocayla. Yani bunun kaynağıyla çalıştık. Şimdi Mehmet Hoca Abdurrahman Kızılay'la çok iyi bir düet oluşturmuşlardı onlar. İkili oluşturmuşlardı. Biz onlara çok eşlik ettik. O yüzden o Kerkük tınısını şimdi kulağımızda duyduğumuz için Kerkük okuyanları pek beğenemiyorum artık.
2: O zaman hocam onu biz sizden beğendik. Seyircilerimizin de beğeneceğini düşünüyorum. O zaman hele verin geline türküsünü sizden istiyoruz.
1: Şimdi küçük de bir açıklamada bulunayım. Şimdi Mehmet Özbek Hoca bu türküleri 18 olarak icra eder. Şimdi yıllarca bunlar sanki 6-8'lik gibi söylenirdi. O ritimle söylenirdi. Mehmet Özbek'in o vurgularını türkülere yansıtmasıyla bu türküler daha farklı bir boyut kazandı. O yönüyle hadi seslendirelim.
2: Yüreğine sağlık Mehmet Hocamızın da.

0: Yaklaştık. Son türküyü Mustafa Naci Çelikkan seslendirecek. Rumeli'den çıkayım gideyim Urum eline diyecek. Yine bir buna bağlı olarak suyun ötesi geçesi sayılacak. İstanbul'dan bir türkü. İstanbul'dan Üsküdar'a yol gider diyecek. Biz de zaman zaman kendisine eşlik edeceğiz. Gelecek hafta biz Perşembe günü yine sizleri radyolarınızın başında bekliyor olacağız. Ben Hasan Basri Dumlupınar.
1: Ben Hacı Abdullah Doğan.
2: Ve ben Mustafa Naci Çelikkan.
0: Görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.

Türkü Pınarı. Hazırlayan ve sunan Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Türk Halk Müziği Korosu sanatçısı Hasan Basri Dumlupınar. Anadolu'nun doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine halk müziği kültürünün bir bütün olarak ele alınıp örneklerin verildiği Türkü Pınarı programı sona erdi.

0: Saat 1. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olacak. Balıkesir 8-16, Bilecik 7-12, Bursa 10-15, Çanakkale 11-14 derece. Edirne 8-14, İstanbul 11-15, Kırklareli 7-11, Kocaeli 12-15 derece. Sakarya 10-15, Tekirdağ 10-14, Yalova 13-15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-11 derece, Aydın 12-24, Denizli 11-20, Kütahya 6-10 derece. İzmir 13-21, Manisa 11-20, Muğla 9-20, Uşak 7-14 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İskenderun Körfezi ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Hatay 16-23, Antalya 17-24, Burdur 9-19 derece. Isparta 9-18, Kahramanmaraş 15-23, Mersin 17-25, Osmaniye 15-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-18, Ankara 11-13, Çankırı 10-14, Eskişehir 7-11 derece. Karaman 10-20, Kayseri 9-20, Kırıkkale 10-16, Kırşehir 7-18, Konya 10-17 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 8-17, Sivas 7-19 ve Yozgat 7-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 12-17, Bolu 7-11, Düzce 11-13, Karabük 10-12, Kastamonu 8-10 ve Zonguldak 13-15 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 11-19, Artvin 15-23, Bayburt 7-19, Çorum 8-18 derece. Giresun 17-19, Gümüşhane 9-21, Ordu 15-19, Rize 18-21 derece. Samsun 15-18, Sinop 15-12, Tokat 11-20, Trabzon 18-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bitlis, Bingöl, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleriyle Muş'un batısında, Van'ın güneyinde, Şırnak'ın ise doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-20, Ardahan 8-18, Bingöl 11-19, Bitlis 9-16 derece. Elazığ 12-22, Erzincan 10-21, Erzurum 7-18, Hakkari 12-17 derece. Iğdır 12-22, Kars 5-19, Malatya 11-19, Muş 11-20, Tunceli 11-22, Şırnak 15-22 ve Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman ve Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 12-22, Kilis 15-23, Mardin 17-23, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, gününse en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında gece 12'ye kadar fırtına beklenmiyor. Hava parçalı bulutlu, kuzeyi sağanak yağışlı. Rüzgar güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 2 ila 3 metre. Gece 12'den öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parçalı bulutlu, doğusuysa sağanak yağışlı olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında gece 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı çok bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 5 ila 7, doğusunda kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, batısında 1,5 ila 2,5 metre. Gece 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar 1 ila 2 metre. Batısında 1,5 ila 2,5 metre. Rüzgar da kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5. Batısında kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Marmara Denizi'nde gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Gece 12'den öğle 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Sabah 6'ya kadar fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, güneyinde 1,5 ila 2,5 metre. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, güneyi az bulutlu. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar fırtınamsı rüzgar görülecek. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 2 ila 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, güney ise parçalı bulutlu. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Gece 12'den sabah 6'ya kadar 1,5 ila 2,5 metre, güneyinde 2 ila 3 metre. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Sabah 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. 24 saatlik zaman diliminde fırtınamsı rüzgar görülecek. Hava sağanak yağışlı, kuzeyi az bulutlu. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anında zayıf olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar, kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde kuzeybatıdan 5 ila 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, kuzeyinde 2 ila 3 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar görüş uzaklığı iyi, yağış anındaysa orta olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında öğle 12'ye kadar hava sağanak yağışlı, batısı az bulutlu. 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava sağanak yağışlı, kuzeyi az bulutlu. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan yine 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, 24 saatlik zaman diliminde fırtına beklenmiyor. Hava sağanak yağışlı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda 1,5 ila 2,5 metre. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk.

0: haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını duyurdu. Antalya'da etkili olan sağanağın ardından ekipler hasar tespit çalışmaları yapıyor. Manavgat'ta metrekareye 94 kilogram, Kaş'ta 91,5 kilogram ve kent merkezine yaklaşık 86 kilogram yağış düştü. Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatör Yardımcısı Ramiz Alakbarov, Gazze'de ateşkes ilan edilmesinin üzerinden yaklaşık bir yıl geçmesine rağmen İsrail'in saldırılarının sürdüğünü, bu süreçte 320'den fazlası çocuk olmak üzere 1500 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler, Kolombiya'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki depremden yaklaşık 487 bin kişinin etkilendiğini bildirdi. Cuma günü beklenen aşırı yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da eğitime ara verildi. Ve spor. Temsilcimiz Beşiktaş, Basketbol Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Cuma günü Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek. Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20'de başlayacak. İki takım da geride kalan 5 haftayı ikişer galibiyet ve üçer yenilgiyle tamamladı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrolü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 9 derece, Atina sağanak yağışlı 17, Belgrad sağanak yağışlı 10, Berlin parçalı bulutlu 7, Helsinki parçalı bulutlu 4, Kiev ve Kopenhag parçalı bulutlu 7, Londra parçalı bulutlu 12, Madrid parçalı bulutlu 14, Moskova sağanak yağışlı 9, Paris sağanak yağışlı 8, Priştine sağanak yağışlı 4, Roma parçalı bulutlu 12, Saraybosna parçalı bulutlu 5, Sofya sağanak yağışlı 4, Tiran parçalı bulutlu 9, Varşova sağanak yağışlı 5, Viyana parçalı bulutlu 9 ve Zürih parçalı bulutlu 8 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 18, Aşgabat sağanak yağışlı 16, Astana parçalı bulutlu -1, Bağdat az bulutlu ve açık 29, Bakü sağanak yağışlı 18, Bişkek sağanak yağışlı 5, Duşanbe parçalı bulutlu 14, Kabil parçalı bulutlu 8, Kerkük parçalı bulutlu 23, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 27, Mekke az bulutlu ve açık 25, Riyad az bulutlu ve açık 22, Şam parçalı bulutlu 17, Tahran parçalı bulutlu 20, Taşkent sağanak yağışlı 14, Tiflis sağanak yağışlı 16 ve Tokyo parçalı bulutlu 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir sağanak yağışlı 17 derece, Kahire parçalı bulutlu 20, Melbourne parçalı bulutlu 13, Montreal sağanak yağışlı 7, New York sağanak yağışlı 15, Sydney parçalı bulutlu 15 ve Washington parçalı bulutlu 16 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga sağanak yağışlı 8 derece, Frankfurt sağanak yağışlı 5, Gümülcine parçalı bulutlu 10, Kırcali sağanak yağışlı 6, Köln parçalı bulutlu 7, Komrat sağanak yağışlı 8, Kostanca parçalı bulutlu 9, Münih parçalı bulutlu 6, Podgorica ve Selanik sağanak yağışlı 10, Şumlu sağanak yağışlı 9, Taraklya sağanak yağışlı 8, Balkaneş parçalı bulutlu 8, Zenitsa parçalı bulutlu 6, Gazi Magusa gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Girne gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Lefkoşa gök gürültülü sağanak yağışlı 14 ve son olarak Güzelyurt gök gürültülü sağanak yağışlı 13 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en düşük sıcaklık değerlerini aktardık.

İz bırakanlar. Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

Merhaba sevgili dinleyenler. İz Bırakanlar programına hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Teknik yapımda Gülçin Çağlar'la birlikte sesimizin ulaştığı herkesi saygıyla selamlıyoruz. Her programımızda kültür, sanat ve düşünce hayatımıza iz bırakmış, yaşadıkları dönemin sınırlarını aşarak eserleriyle gelecek kuşaklara ilham vermiş önemli isimlerin yaşam öykülerini sizlerle buluşturuyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, bir şarkı düşünün. Yıllar önce bir radyodan duyduğunuz, belki gençliğinizde sevdiğiniz birine armağan ettiğiniz, belki bir ayrılığın ardından sessizce dinlediğiniz bir şarkı. Aradan yıllar geçer, saçlarınıza ak düşer, yollar değişir, hayat başka kapılar açar. Ama o şarkının ilk notaları duyulduğunda zaman bir anlığına geriye döner. Bir yüz canlanır gözlerinizde. Bir sokak, bir mektup, bir bekleyiş. Ve içinizde bir ses sizi yıllar önce bıraktığınız bir hatıraya götürür. İşte müziğin mucizesi budur. Bazen birkaç dakika içinde koca bir ömrü yeniden yaşatır insana. Bugün İz Bırakanlar programımızda şarkılarıyla kuşakların hafızasında yer etmiş, kendine özgü sesiyle Türk pop müziğinde özel bir yer edinmiş bir sanatçıyı anıyoruz. Alpay'ı. Eylül'de Gel'le Özlem'i, Fabrika Kızı'yla Emekçi Bir Kadının Hayatını, Kara Tren'le Bekleyişin ve Ayrılığın Duygusunu hatırlatan bir sanatçıyı. Alpay 14 Ekim 2026'da 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Bugün onu yalnızca bir sanatçı olarak değil, şarkılarıyla hayatlarımıza eşlik etmiş bir ses olarak hatırlıyoruz. İz Bırakanlar programımızda bir kez daha müziğin, hatıraların ve insan ömrüne eşlik eden şarkıların izini sürüyoruz sevgili dinleyenler. Bugün bizimle geçmişe doğru bir yolculuğa çıkmaya, Alpay'ın şarkılarında kendi hatıralarını bulmaya hazır mısınız? Öyleyse ilk şarkımızla başlayalım. Alpay'ın sesinden dinletiyoruz. Eylül'de Gel.

konuşmadan yürüyelim, gireyim koluna. Görenler dönmüş hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler. Yaprak dökecekler, yaprak dökecekler.

Sevgili dinleyenlerimiz, her sanatçının hikayesi bir yerlerde başlar. Kimi zaman bir evde duyulan ilk ezgiyle, kimi zaman bir çocukluk hayaliyle, kimi zaman da insanın içinde büyüyen ve bir türlü susmayan bir tutkuyla. Alpay'ın hikayesi Ankara'da başladı. Gerçek adı Ahmet Alpay Nazikoğlu olan sanatçı 1935 yılında Ankara'da dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından Ankara Atatürk Lisesi'nde eğitim gördü. Gençlik yıllarında futbola ilgi duydu. Ankara Demirspor ve Gençler Birliği formalarını giydi. Genç milli futbol takımına kadar yükseldi. Ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde öğrenim gördü. Ancak hayatın insan için hazırladığı yollar her zaman ilk düşünülen yollar olmayabilir sevgili dinleyenler. Alpay'ın gönlü müziğe yöneldi. Profesyonel müzik yaşamına 1960'lı yılların başında adım attı ve 1964 yılında kendi orkestrasını kurarak çalışmalarını geliştirdi. O yıllar Türkiye'de müziğin büyük bir değişim yaşadığı yıllardı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen melodiler, yeni düzenlemeler, gelişen plak sektörü ve radyo yayınları müzik hayatına yeni renkler katıyordu. Alpay da bu dönemin içinde kendi yorumunu geliştirdi. Fransız şanson geleneğinden, İtalyan Napoliten şarkılarına, romantik folk müzikten pop ve rock etkilerine uzanan geniş bir müzikal dünyada eserler seslendirdi. Farklı dillerde şarkılar yorumlaması, Türkçe aranjmanları ve kendine özgü vokal tavrıyla dinleyicilerin dikkatini çekti. Onun sesinde gösterişten çok duygu, abartıdan çok sadelik vardı. Sanki bir şarkıyı kalabalıklara değil de tek bir insana söylüyordu. Belki de bu yüzden dinleyiciler Alpay'ın yorumunda kendi hayatlarından bir şeyler buldular. Şimdi sözlerimize kısa bir müzik arası verelim ve Alpay'ın sesinden Gitme şarkısını dinleyelim.

Bazı aylar vardır. Takvimde bir yaprak olmaktan çıkar. Bir hatıraya dönüşür. Bir bekleyişe, bir kavuşma umuduna, bazen de geçmişte kalmış bir sevdaya. Eylül birçok insan için böyledir. Yazın son ışıkları çekilirken, akşam serinlerken ve sokaklara hafif bir hüzün çökerken insan geçmişi daha çok düşünür. İşte Alpay'ın Eylül'de Gel şarkısı da dinleyicilerin hafızasında böyle bir duyguyla yer etti. Şarkının adı bile tek başına bir hikaye anlatır. Bir çağrı vardır içinde, birini beklemek. Bir gün yeniden kavuşabileceğine inanmak ve belki de söylenememiş sözleri bir mevsime emanet etmek. Alpay'ın kendine özgü yorumu bu duyguyu yıllar boyunca dinleyicilere taşıdı. Şarkılar bazen yazıldıkları dönemin sınırlarını aşar. Onları dinleyen herkes kendi hikayesini içine yerleştirir. Bir dinleyici için ilk aşkını hatırlatan melodi, bir başkası için uzaklarda yaşayan bir dostun özlemidir. Bir başkası içinse yalnızca gençliğinin sesidir. Eylül'de Gel'de farklı kuşakların kendi hatıralarıyla buluştuğu şarkılardan biri oldu sevgili dinleyenler. Şimdi sizleri bu özel eseri yeniden dinlemeye davet ediyorum. Belki sizin de bir Eylül'ünüz vardır. Belki yolunu gözlediğiniz biri. Belki de yalnızca bir daha geri gelmeyecek kadar güzel bir zamanınız. Alpay söylüyor, Eylül'de Gel.

okur yolu sensiz. Ölüm kadar sessiz.

konuşmadan yürüyelim. Gireyim mi koluna? Görenler dönmüş. Hem de mutlu diyecekler. Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti.

Çalışan, hayatın yükünü omuzlayan, akşam olduğunda yorgunluğuyla evine dönen insanların dünyasına. Fabrika Kızı, yalnızca bir kadının çalışma hayatını anlatan bir şarkı olarak kalmadı. Emek, geçim mücadelesi ve toplumsal eşitsizlik üzerine düşünmeye de çağırdı. Şarkının yıllar boyunca hatırlanmasında, gündelik hayatın içinden bir hikayeyi müzik aracılığıyla görünür kılmasının payı vardır. Alpay'ın yorumuyla geniş kitlelere ulaşan eser, Türk pop müziğinin toplumsal konulara da ses verebildiği örneklerden biri olarak hafızalarda yer etti. Bir şarkı bazen bir insanın sesini duyurur, bazen de o insanın yaşadığı hayatı. Şimdi Fabrika Kızı'nı dinlerken yalnızca melodisine kulak vermeyelim. Çalışan kadınları, alın teriyle hayatını sürdüren insanları, eve ekmek götürmek için yorulmayı göze alanları da hatırlayalım. Çünkü müziğin toplumsal hafızamızdaki yeri anlattığı insan hikayeleriyle büyür. Alpay söylüyor, Fabrika Kızı.

Sevgili dinleyenler, trenler kimi zaman bir yolculuğun başlangıcıdır. Kimi zaman bir vicdanın. Bir istasyonda el sallayan insanlar, pencereden dışarıya bakan gözler, geride kalan bir şehir ve gidilen yere kurulacak yeni bir hayat. Anadolu'nun hafızasında trenin çok özel bir yeri vardır. Gidenler, dönenler, kavuşmayı bekleyenler. Bir de yolu gözlenenler. Kara Tren, Türk müziği dinleyicisinin zihninde ayrılık ve hasret duygularıyla özdeşleşen eserlerden biridir. Alpay'ın repertuarında da bu duyguyu taşıyan sevilen şarkılar arasında yer aldı. Bir trenin sesi bazen kilometrelerce uzaktan duyulur. Ama insanın bekleyişi, sesin ulaştığı mesafeden çok daha uzağa gider. Bir haber bekleyen anne, evladının yolunu gözleyen baba, sevdiğini uğurlayan bir genç. Belki de bir daha aynı istasyonda buluşamayacağını bilmeden el sallayan iki insan. Şarkılar bütün bu duyguları kendi dilinde anlatır sevgili dinleyenler. Alpay'ın sesini dinlerken de müziğin yalnızca notalardan oluşmadığını, bazen bir toplumun ortak hatıralarını taşıdığını hissederiz. Şimdi geçmişin istasyonlarına doğru kısa bir yolculuk yapalım. Alpay söylüyor. Kara Tren.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, Alpay'ın müzik yolculuğunun önemli özelliklerinden biri farklı müzik gelenekleri arasında kurduğu bağdı. 1960'lı yıllarda dünyada popüler olan melodilerin Türkçe sözlerle yorumlandığı aranjman çalışmaları Türkiye'de yeni bir dinleyici kültürünün oluşmasına katkı sağlıyordu. Alpay da Fransızca ve İtalyanca eserlerden farklı dillerdeki yorumlara uzanan çalışmalar gerçekleştirdi. Zamanla romantik folk, pop ve rock etkilerini bir araya getiren bir çizgide üretimini sürdürdü. Dönemin müzik gruplarından Üç Hürel'le de ortak çalışmalar yaptı. Bu çeşitlilik onun müzikal kimliğinin yalnızca tek bir tarzla açıklanamayacağını gösterir. Alpay bir yandan duygusal şarkılarıyla dinleyicisine seslenirken diğer yandan dönemin değişen müzik anlayışına da açık bir sanatçıydı. Türk pop müziğinin gelişim sürecinde farklı kültürlerden gelen melodilerle yerli anlatım biçimlerinin buluşmasına tanıklık etti. Onun seslendirdiği şarkılar Türkiye'de plakların, radyoların ve müzik programlarının hayatın önemli bir parçası olduğu dönemlerin de izlerini taşıyor. Bugün eski bir şarkıyı dinlediğimizde yalnızca sanatçıyı hatırlamayız. O şarkının ilk kez çaldığı radyoyu, bir evin köşesindeki plakları, ailece dinlenen akşamları, belki de bir kasetin üzerine yazılmış ismi hatırlarız. Müzik, kişisel hatıralarla toplumsal belleği birleştirir sevgili dinleyenler. Alpay'ın şarkıları da bu ortak hafızanın parçalarından biridir. Şimdi Alpay'a kulak verelim.
1: O anda anladım olmuyor sensiz. Bu daha ilk günü

her yerinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık.

Bir sanatçıyı unutulmaz kılan nedir sevgili dinleyenlerimiz? Sesi mi? Yorumundaki farklılık mı? Yıllar boyunca seslendirdiği şarkılar mı? Yoksa bütün bunların ötesinde hiç tanımadığı insanların hayatlarına dokunabilmesi mi? Belki hepsi. Alpay'ın uzun müzik yaşamına baktığımızda dinleyicisiyle kurduğu bağın yıllara yayıldığını görüyoruz. Onun şarkıları farklı kuşaklara ulaştı. Bir dönemin gençleri tarafından dinlenen eserler yıllar sonra çocuklarına ve torunlarına da tanıtıldı. Böylece bir şarkı yalnızca kendi döneminin hatırası olmaktan çıktı. Kuşaklar arasında dolaşan bir kültür mirasına dönüştü. Sanatçının geride bıraktığı eserler yaşamının sona ermesiyle birlikte anlamını yitirmiyor sevgili dinleyenler. Aksine onları yeniden dinleyen her insanla yeni bir hatıraya dönüşüyor. Alpay bugün aramızda değil ama sesi kayıtlarla, şarkıları radyolarla, eserleri de onları dinlemeyi sürdüren insanlarla yaşamaya devam edecek. Bir sanatçının geride bırakabileceği en kıymetli izlerden biri de budur. İnsanların hayatına girebilmek ve yıllar sonra bile bir şarkıyla hatırlanmak. Alpay'a kulak veriyoruz. Ayrılık rüzgarı.

İçtim kaderler doğrusun yine sensiz. Dolaştım sokaklarda, ıslak kaldırımlarda. Gözlerime yaşlar doldu, soğuk bir rüzgar okşadı yüzümü.

geldi bunlar başıma. Birdenbire kapıldık ayrılık rüzgarına. Oysa hayat akıp gider sanki bir şey olmamışçasına.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, İz Bırakanlar programımızın sonuna yaklaşırken bugün andığımız sanatçının sesini ve şarkılarını bir kez daha hatırlayalım. Alpay, Türk pop müziğinin değişen yıllarına tanıklık eden, romantik yorumuyla, Türkçe aranjmanlarıyla ve unutulmayan eserleriyle müzik tarihimizde kendine özgü bir yer edinen isimlerden biriydi. 1935 yılında Ankara'da başlayan hayatı onlarca yıllık bir sanat yolculuğuna dönüştü. Eylül'de Gel, Fabrika Kızı, Kara Tren, Gitme ve Ayrılık Rüzgarı gibi eserleriyle dinleyicilerin hafızasında yer etti. Bugün onu uğurlarken geride bıraktığı müzik mirasına kulak veriyoruz. Belki de bu şarkıları ilk kez gençliğinizde dinlediniz. Belki bir sevdanın en güzel günlerinde, belki de bir ayrılığın ardından kimseye anlatamadığınız duygularınızı bir şarkıya emanet ettiniz. Hayat geçiyor, insanlar değişiyor, zaman her şeyi kendi akışı içinde başka yerlere taşıyor. Ama bazı melodiler kalbimizin bir köşesinde hep aynı kalıyor. Alpay'ın sesi de onu sevenlerin hatıralarında böyle yaşamayı sürdürecek sevgili dinleyenlerimiz. Sanatçılar aramızdan ayrılır, eserleri ise onları dinleyen insanların kalbinde yaşamaya devam eder. Çünkü bazı sesler susar ama şarkıları hiç bitmez. 14 Ekim 2026'da aramızdan ayrılan Alpay'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. İz Bırakanlar programını hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan, teknik yapımda Gülçin Çağlar, bir başka İz Bırakanlar programında bir başka sanatçıyla ve bir başka hayat hikayesinde yeniden buluşmak dileğiyle, sanatla, sevgiyle ve umutla kalın. Hoşça kalın.
1: İz Bırakanlar.
2: Tarihte iz bırakmış şahsiyetlerin hayatlarından alıntıların yapıldığı İz Bırakanlar programı Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda.

0: Saat 2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini göstermesi beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Tekrar ediyoruz. Beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Sivas, Batman, Mardin, Şırnak, Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bayburt, Malatya ve Ağrı çevreleriyle Kayseri'nin doğusu, Adıyaman'ın kuzey ve batısı, Diyarbakır'ın kuzey ve doğusu, Van ve Hakkari'nin batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışların aralıklarla etkisini gösteren beklendiğinden yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarla ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olacak. Balıkesir 8-16, Bilecik 7-12, Bursa 10-15, Çanakkale 11-14 derece. Edirne 8-14, İstanbul 11-15, Kırklareli 7-11, Kocaeli 12-15 derece. Sakarya 10-15, Tekirdağ 10-14, Yalova 13-15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölgenin güney ve iç kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Afyonkarahisar 8-11 derece, Aydın 12-24, Denizli 11-20, Kütahya 6-10 derece. İzmir 13-21, Manisa 11-20, Muğla 9-20, Uşak 7-14 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İskenderun Körfezi ile Adana çevrelerinde yerel kuvvetli olacak. Adana ve Hatay 16-23, Antalya 17-24, Burdur 9-19 derece. Isparta 9-18, Kahramanmaraş 15-23, Mersin 17-25, Osmaniye 15-24 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Aksaray 10-18, Ankara 11-13, Çankırı 10-14, Eskişehir 7-11 derece. Karaman 10-20, Kayseri 9-20, Kırıkkale 10-16, Kırşehir 7-18, Konya 10-17 derece. Nevşehir 9-16, Niğde 8-17, Sivas 7-19 ve Yozgat 7-15 derece. Karadeniz'in batı bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar bölge genelinde kuvvetli. Zonguldak, Bartın ve Kastamonu kıyılarında yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olacak. Bartın 12-17, Bolu 7-11, Düzce 11-13, Karabük 10-12, Kastamonu 8-10 ve Zonguldak 13-15 derece. Karadeniz'in orta ve doğu bölümlerinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Amasya 11-19, Artvin 15-23, Bayburt 7-19, Çorum 8-18 derece. Giresun 17-19, Gümüşhane 9-21, Ordu 15-19, Rize 18-21 derece. Samsun 15-18, Sinop 15-12, Tokat 11-20, Trabzon 18-21 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar Bitlis, Bingöl, Hakkari, Tunceli ve Erzincan çevreleriyle Muş'un batısında, Van'ın güneyinde, Şırnak'ın ise doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olacak. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı görülecek. Ağrı 9-20, Ardahan 8-18, Bingöl 11-19, Bitlis 9-16 derece. Elazığ 12-22, Erzincan 10-21, Erzurum 7-18, Hakkari 12-17 derece. Iğdır 12-22, Kars 5-19, Malatya 11-19, Muş 11-20, Tunceli 11-22, Şırnak 15-22 ve Van 10-20 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Şanlıurfa hariç bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Bölge genelinde toz taşınımı görülecek. Adıyaman ve Batman 13-24, Diyarbakır 13-23, Gaziantep 12-22, Kilis 15-23, Mardin 17-23, Şanlıurfa 16-25 ve Siirt 14-24 derece. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.
3: Denizlerimizde hava.
2: Sayın dinleyiciler, Karadeniz ve Ege Denizi'nde fırtınamsı rüzgar görülecek. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan, batısında öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, gece saatlerine kadar 5 ila 7, Doğu Karadeniz'de ise batı ve kuzeybatıdan, gece saatlerine kadar doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, batısında gece saatlerinde 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, yürüyüş uzaklığı iyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Kuzey Ege'nin kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, zamanla güneyinde 7, Güney Ege'de ise kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, kuzeyinde sabah saatlerine kadar 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde zamanla güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de ise doğu ve kuzeydoğudan, doğusunda güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, doğusunda yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında. Görüş uzaklığı iyi olacak. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden ulaşabilirsiniz. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 53 kişinin katledildiği 2013'teki bombalı saldırının tüm sanıkları Milli İstihbarat Teşkilatı'nın koordinesinde düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı. Reyhanlı saldırısının faillerine yönelik MİT koordinesinde 2018'de terörist Yusuf Nazik'in yakalanmasıyla başlayan süreç 2025'te terörist Muhammed Deyip Koralı ve terörist Temir Mükancı, 2026'da ise terörist Ömer El Hatib'in yakalanmasıyla devam etti. Acilciler yapılanmasının sözde yöneticileri arasında yer alan terörist Mihraç Ural, Suriye'de 14 Ekim gecesi MİT ve Suriye istihbaratının koordineli çalışmaları sonucunda düzenlenen operasyonla yakalandı. İstanbul'da sağanak nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 4 kişinin kaybolduğu bildirilirken su baskınları yaşanan bölgelerde ekiplerin çalışmaları sürüyor, bazı yollarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdür Yardımcısı Yüksel Yağan, Cuma günü ilk saatlerden itibaren, güney kesimlerinden itibaren güneyli rüzgar alarak İstanbul'da tekrar yağışın başlayacağını tahmin ediyoruz, dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Teksas'taki Fort Hood üssünde 2009'da 13 kişiyi öldürmekten hüküm giyen Nidal Hasan adlı Amerika Birleşik Devletleri askerinin kurşuna dizilerek infazının canlı yayımlanmayacağını bildirdi. Ve spor, Süper Lig'in 8. haftasının açılış karşılaşmasında Çorum Futbol Kulübü Çaykur Rizespor'u konuk edecek. 16 Ekim Cuma akşamı saat 20'de başlayacak mücadelede hakem Davut Dakul Çelik düdük çalacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara-Niğde otoyolunun 0 ila 1. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışması nedeniyle Ankara istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım kontrollü ve diğer şeritten sağlanıyor. TEM otoyolu İstanbul-Edirne yönünde Gazi Osman Paşa kavşağında düzenleme çalışmaları yapıldığından otoyol çıkışı eski kavşak ayrım noktasından 450 metre geriye alınmıştır. Gazi Osman Paşa ve Sultan Gazi ilçelerine erişim yeni yapılan ayrım kolundan sağlanarak eski otoyol ayrım kolu kullanılmayacaktır. Ankara Kırıkkale Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara Çevre Otoyolu 0 ila 3. kilometrelerinde Samsun Kavşağı ile Karapürçek Kavşakları arasında İstanbul-Konya istikameti trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Samsun-Ordu yolunun 9 ila 12. kilometrelerinde köprü bakım onarım çalışmaları nedeniyle katlı yolun Samsun istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım alt yoldan sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 50 ila 53. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapatılmıştır. Ulaşım bölünmüş yolun Zonguldak istikametinden iki yönlü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel. Dönecek bir evinin olması da. Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan, biz bir şey demeyelim. Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Ekim Cuma, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. İzmir, Manisa ve Aydın dışında kalan diğer bölgelerimiz aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların Batı Karadeniz, Kırklareli kıyıları, İstanbul'un kuzey kıyıları, Antalya, Ankara, Çankırı, Adana, Hatay kıyıları, Bingöl, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Güney Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 17 Ekim Cumartesi günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Çanakkale hariç Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve batısı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Marmara'nın doğusu, İç Ege, göller yöresi, İç Anadolu'nun kuzey batısı, Batı Karadeniz'le Kırklareli, Antalya'nın doğusu, Adana, Hatay kıyıları, Samsun, Amasya ve Çorum çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Marmara ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'da güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. 18 Ekim Pazar günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu ile Kütahya, Adıyaman, Gaziantep, Kilis ve Siirt çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Yağışların Batı Karadeniz'de Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar Batı Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden kuvvetli olarak esecek. Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
3: Sayın dinleyiciler, Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Cuma günü sabah saatlerine kadar Karabük, Çankırı, Bartın ve Bolu çevreleriyle Amasya'nın batısında, Çorum ve Ankara'nın kuzey kesimlerinde yerel kuvvetli, Kastamonu ve Sinop çevrelerinde çok kuvvetli, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli, kıyı kesimlerinde ise yer yer aşırı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinden ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda solistlerden birer türkü dinleteceğiz sizlere. Erzurum'dan bir uzun havayla başlıyoruz programımıza. Aysun Gültekin'den dinleyeceğimiz bu türküyü TRT Müzik Dairesi Muharrem Akkuş'tan derlemiş. Oğul, bala sarhoş, beşikte bala sarhoş. Hana bir nalbant gelmiş, mıh vurur nala sarhoş.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz Türkülerin Dilinden programımız Cengiz Özkan'dan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Mustafa Hisarlı, Hisarlı Ahmet'ten alıp Kütahya'dan repertuara kazandırmış. Ay İstanbul, sen bir han mısın? Varan yiğitleri yutan sen misin? Gelinleri yarsız koyan sen misin? Gidip de gelmeyen yarı ben neyleyim? Vakitsiz açılan gülü ben neyleyim?

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda sırayı Manisa Turgutlu'dan Bir Sema Havası alıyor. TRT İzmir Radyosu'nun Mehmet Bulanlar'dan repertuara kazandırdığı bu türküyü Hale Gür'den dinleyeceğiz. Armut ağacı, armut ağacı, başımın tacı, kalksın sema eylesin, anayla bacı.

Solistlerden birer türkü sunduğumuz programımızda Musa Eroğlu'ndan Kırşehir'den bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü Nida Tüfekçi, Neşet Ertaş'tan derlemiş. Seher vakti çaldım yarın kapısını. Baktım yarın kapıları sürmeli. Boş bulmadım otağının yapısını. Çıka geldi bir gözleri sürmeli.

Dinleyenlerimiz, türkülerin dinlenen programımız Süreyya Davulcuoğlu'ndan dinleyeceğimiz bir türkü ile devam edecek. Bu türküyü Hasan Sözer'i Rize'den repertuara kazandırmış. Gemiye çektik yelken, biz sefere giderken, dua ile sevduğum, geleyim daha erken.

Sevgili dinleyenlerimiz, solistlerden birer türkü sunduğumuz türkülerin dinlenen programımızda şimdi de Soner Özbilen'den Üsküp'ten bir türkü dinleyeceğiz. Bu türküyü Nihat Kaya, Sabri Gencer'den repertuara kazandırmış. Kalk be Muradiye, gidelim bize, 15 sene mapsaneyi almışım.

Sevgili dinleyenlerimiz, bugünkü Türkülerin Dilinden programımızda solistlerden birer türkü dinlettik sizlere. Programımızın son solisti Bedia Akartürk. Sanatçıdan TRT'nin Rıza Konyalı'dan alıp Konya'dan repertuara kazandırdığı bir türkü dinleyeceğiz. Şu silleden gece geçtim görmedim, acı tatlı sular içtim ölmedim. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü selinde görüşünceye dek gönül bahçenizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşçakalın.

0: Saat 3. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden değerli halkımıza uyarı. Sayın dinleyiciler, lütfen dikkat.
1: Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışlar gece saatleri itibariyle etkisini kaybedecek, ancak sabah saatlerinden itibaren bölge tekrar yağış almaya başlayacak ve İstanbul'un özellikle Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Yağışlar cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli biçimde devam edecek. 14 Ekim çarşamba günü gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında, sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Tekrar ediyoruz. Sayın dinleyiciler, Marmara'da halen bölgenin doğusunda etkili olan kuvvetli yağışlar gece saatleri itibariyle etkisini kaybedecek, ancak sabah saatlerinden itibaren bölge tekrar yağış almaya başlayacak ve İstanbul'un özellikle Avrupa yakası başta olmak üzere İstanbul'un kuzey ilçeleriyle Kırklareli'nin doğusunda yağışlar kuvvetli olacak. Yağışlar cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece saatlerinden itibaren etkisini arttırarak cumartesi günü İstanbul il geneli ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli biçimde devam edecek. 14 Ekim çarşamba günü gerçekleşen şiddetli yağışların sebep olduğu olumsuz şartların halen devam ettiği göz önüne alındığında, sel, su baskınları, yıldırım ve heyelan riski taşıyan yeni yağışlı sisteme karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen gecenin en düşük, günün ise en yüksek sıcaklık değerleri şöyle olacak. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Yağışlar İstanbul'un kuzeyi, Kırklareli kıyıları ve bölgenin doğusunda kuvvetli olacak. Balıkesir 8-16, Bilecik 7-12, Bursa 10-15, Çanakkale 11-14 derece. Edirne 8-14, İstanbul 11-15, Kırklareli 7-11, Kocaeli 12-15 derece. Sakarya 10-15, Tekirdağ 10-14, Yalova 13-15 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve